Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız kıymetli yol arkadaşlarım. Sevgili şeflerim nasılsınız, iyi misiniz diyeceğim ama onlar kendi hallerindeler şu anda. Efendim Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim huzurunuza geldik. Bu yıldızda iki kıymetli kardeş olacak. Bizler yine birkaç yıl evvel kendilerini ağırlamıştık, mest olmuştunuz ama TRT'nin aşina olduğu ekran yüzlerinden efendim kendileri. İki kardeş aslında asıl meslekleri bu alanda olmasa da onlar şu anda zirvenin yıldızı olan altıncı olsalar da efendim bu yıldızda bugün kendileri altın misali parlayacak, ezgilerini sizlere ulaştıracaklar. Efendim sözü çok uzattık, yine şöyle yıldızı bırakalım kendilerine. Rumeli dolaylarına gideceğiz. Rumeli Kemal Orhan kardeşler buyursunlar.

0: Hey maşallah diyorum. Maşallah
1: teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzelliğiniz ne olacak böyle?
0: Yok aman, efendim ben aman. Şöyle bugün az kardiyo yapmıştım. 6 kilometre yürüdüm.
2: Lütfen bize
0: şimdi
2: böyle
0: sen söylerken
2: gelmeyin.
0: Sen söylerken oynayacağım.
2: Evet. Abla diyorlar.
3: Yapma diyorlar.
2: Çıkıp piyasayı birbirine katma diyorlar.
3: Bu güzellik buralara fazla diyorlar.
0: Allah Allah.
3: Nazara geleceksin göze.
2: Allah nazarlardan saklasın.
0: Amin.
2: Kesinlikle. Böyle güzellik olunca, böyle ses olunca...
0: Ay var olasınız.
2: Geriye ne kalıyor? Evet,
0: sizden şöyle bir canlı eser alacağız.
2: Tamamdır.
0: Ardından ben Yıldız'dan sizi alıp birazcık soluklandıracağım.
2: Tamamdır.
0: Buyursunlar efendim, son dönemlerin en çok dinlenen eserlerinden biri.
2: Hadi bakalım.
0: Tabii. TRT tabii Gassal'ın da favori eserlerinden
2: evet,
0: biri.
2: Evet, evet doğru.
0: Müjgan buyursunlar.
2: Müjgan gelsin.

0: Ay harikasınız. Çok güzel bir eser.
1: Siz de harikasınız.
0: Müjgan. Ama yakıştı olasınız. Bugün müjganlık.
1: Evet, bir de böyle su yeşili bir tulumla efendim daha da yakıştı.
0: Tam
1: gibi.
0: Müjgan olduk bugün.
1: Şöyle sizi küçük bir soluklandıracağım.
0: Tamamdır,
1: kıymetli bizler dostlarım.
0: De sizleri
1: şöyle
0: o zaman.
1: Sizleri uğurlarken efendim şöyle uzanalım biz de hemen bir mendilimin yeşili diyelim. Devam edelim, buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Var olasın. Tabii şimdi mikrofonu unutmadan hemen
2: Kemal'cim,
0: şöyle.
2: Lütfen.
1: Hep alıştım ya işte, doğru.
0: De alıştık,
1: el
0: koltuk altında.
1: El alışmam lazım.
0: Koltuk altında geliyor direkt. Tabii sizde şey var. Normalde. Siz el mikrofonuyla çıkmıyor musunuz şarkı söylerken?
1: Yok, burada mikrofon oluyor yani. Çok fazla kullanmıyoruz
0: tabii.
1: Onun için.
0: İşte bunlar
1: sende oluyor böyle şeyler.
0: Efendim, kıymetli dostlar, zengin dostlarımız bunlar.
2: Ya,
0: bu dostlarımız
2: yok.

0: Ben bir anda utandım. Böyle güzellik falan deyince
1: Ama bir şey
0: pardon.
1: Söyleyeyim mi? Şarkılar bunun üstüne kurulmuş, biliyor musun?
0: Hakikaten böyle.
1: Bu şekil şarkı yazılmayınca muhakkak almamayı tercih ediyorum. Çünkü diğer türlü olmuyor.
0: Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yıllardır devam ettirdiğiniz kadın matineleri hız kesmeden devam ediyor. İnsanların eğlenmeye
1: 81
0: ihtiyacı var.
1: ilde biz herhangi bir ekstra bir yerlere kesinlikle çıkmıyoruz zaten. Biz kadınlar matinesi ve düğün başka kesinlikle hiçbir yere çıkmıyoruz. Ki çıkmadığımızı artık herkes de biliyor
0: Evet
1: bunu.
0: biliyoruz, biz de biliyoruz.
1: Ya kadınlarla çok eğleniyoruz. Benim o kadar enerjim tutuyor ki, Orhan yalan mı? O
2: Gerçekten
1: kadar
2: evet.
1: eğleniyoruz ki yani hiçbiri bizi üzmüyor. Kavga yok, gürültü
0: Ama
1: yok, hep
0: siz onları
1: eğleniyorlar.
0: üzmüyorsunuz, eğleniyorlar. Mutlu
1: Ama
0: oluyorlar çocuklarının, evde yaptıkları işlerin. Bazen eşin stresi de eşe yansıyor. Onu atıyorlar sizinle
1: onu
0: beraber.
1: kesin
0: İyi ki
1: atıyorlar.
0: varsınız.
1: Ben bir de şarkılarla bir gaza getiriyorum onları. Diyorum ki kocalarınızı arayın diyorum. Şarkı söylüyorum. Benim eri pirzola biftek, kaymaklı ekmek, güllaç revani. Aman aman aman.
0: Var ya, iyi ki varsınız diyorum. Sizi şöyle küçük bir soluklandırıyorum
1: Tamamdır
0: hemen.
1: hemen.
0: Ben hemen uzanacağım, bir başka diyara gideceğim efendim. Tekrar son blokta buluşacağız dostlarla. Ardından da sizlere veda edeceğiz.

0: Çok teşekkür ederim. Bravosun.
1: Tüm komutları ben veriyorum yalnız, farkında mısınız? Artık Murat abicim bugün bizim stüdyo şefimiz.
0: O kadar
1: bugün
0: o güzel bir ses ki yemin ederim ki hayranlıkla burada dinliyoruz.
1: Böyle
0: şuradan böyle inciler inciler döküyor.
1: Ekran başındaki hemen izleyicilerimizi, dostlarımızla özellikle şu notu geçeyim lütfen.
0: Hemen.
1: En başta söylemedik, şimdi söyleyelim. Efendim şimdi malum sevgili Rumeli Kemal Orhan kardeşlerinin kendilerine has bir tarzı, bir uslubu var.
0: Kesinlikle.
1: Bu yüzden de eserleri seçerken playback olanlar kendi aslında formlarında, orijinal formlarında olan eserler. Canlıları da biz burada beraber eşlik edip söyleyebilelim diye seçtik.
0: Kesinlikle.
1: Şimdiki
0: biz
1: eserdeki gibi yine.
0: Yıllardır söylediğimiz gibi Gül Galiyem, Ramoroma, biz bunları yıllardır söylüyoruz zaten. Tabii. Ama kendimize bir tarz oluşturmaya çalıştık.
1: Gayret ettiniz ve bunu
0: kesinlikle
1: başardınız.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ama özümüzden hiçbir zaman vazgeçmedik. Balkanlar, Rumeli buradan sevgiler, saygılar.
1: Selamlar olsun.
0: Suyun öbür tarafına efendim.
1: Evet, selamlar olsun. Bu yüzden bu hemen notu da özellikle geçeyim. Zira sizinle bütünleşmiş olan bazı sözler var. İşte çek çek,
0: evet.
1: Nerede yedin paraları,
0: evet.
1: Değil mi? Başka hangi eser?
2: Para bizde, şöhret,
1: para bizde, bizde, şöhret bizde. Bunlar aslında sizinle birlikte artık zirvede olan sloganlar diyebiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Kadınlar bu sloganlarla eğleniyorlar.
0: Ya, eğleniyorlar ya. Böyle şöyle, laf atmayı, birbirimize laf atmayı seviyoruz.
1: Hani eserler orijinal, yani playback olan eserler böyleydi. O yüzden formu hiç bozmak istemedik.
0: Tamam.
1: Yoksa canlı da zaten söyleyebilirdiniz. Şimdi sizi şöyle Yıldız'ın ufak ufak, biriniz bir uçta, biriniz bir uçta. Tekrar
0: peki,
1: şöyle sizi bırakacağım.
0: Ama beraber yapalım.
1: Beraber
0: bunu
1: mi yapalım?
0: Bence ortaya alalım. Yıldız'ın tam ortasına, Yıldız'ı alalım.
1: O zaman efendim işte dediğim gibi benim eserlerim geliyor. Şimdi efendim bir eseri yorumladıktan sonra ardından biz sizlere veda edeceğiz. Ama yine şöyle bir uzanacağız. Yine Balkanlardan efendim bir eserle veda edeceğiz. Ama öncesinde Ramo Ramo diyeceğiz. Buyursunlar.

0: Vallahi harika. Balkanlara buradan kucak dolusu sevgiler olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sınırsız ezgileri efendim şenlendirdiniz. Teşekkür. Ayaklarınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz.
1: Neşeniz daim olsun. Hanımlarla buluşmaya devam edin. Son kesinlikle olarak söylemek istediğiniz sözler varsa hanımlarımıza, beylerimize tabii ki özür diliyorum.
0: Efendim, öncelikle TRT ailesine buradan kültürümüzü yansıtıcı için sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Balkanlara, tüm Türkiye'ye, bulunduğumuz her yere sevgiler, selamlar olsun.
2: Saygılar efendim.
0: Şalkılarla kalın. Türkülerle kalın diyorum.
1: Hep
0: efendim.
1: Kemal konuştu Orhancığım.
2: Kemal sen konuşmayı konuş. Çok seviyor. Onun için.
1: Evet. Hiç bırakmıyor. Lütfen Orhan'ı da çekebilir
0: evet,
1: misin?
0: Evet. Hemen Orhan.
2: Kemal'cığım
0: hemen.
2: Aynı katılıyorum Kemal'in söyledikleri. Gerçekten bizleri davet ettiğiniz için, kültürümüze hizmet verdiğiniz için sonsuz teşekkürler.
1: Daim olasınız. Devam. Sizlere ezgiler sunduk ama malumunuz en popüler olan ezgileri de sizlere sunmaya gayret ettik. Bu programın amacı tam olarak da bu, adı üstünde sınırsız efendim. Sevgili Rumeli, Kemal ve Orhan kardeşlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizler önümüzdeki hafta yine değerli bir konuğumuzla huzurlarınızda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Kara tren, ah tren, kara tren odur yarimi götüren diyeceğiz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.

Harikasınız arkadaşlar. Hepinizin eline, gönlüne sağlık bu güzel sesler için, bu güzel icra için. Çok önemli çünkü hissedebilmek, şarkının ruhuna girebilmek her zaman yaşanabilir ve gerçekleştirilebilir bir şey değil. Zaman zaman oluyor. Bizler de insanız. Bazen o ruha kapılamıyoruz ama bugün o ruha kapıldığımızı düşünüyorum. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarında. Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Bizler bildiğiniz gibi müzik yapmaya devam ediyoruz.

0: ama yaptığımız müziklerin içinde kendimize ait sesleri üretmeye ve kendi ruhumuzdan çıkardığımız sesleri yansıtmaya çalışıyoruz. Amacımız sadece müzik yapmak değil, ruha dokunabilmek ve gereğince anlatabilmek,
1: En
0: tercüman
1: önemlisi
0: olabilmek.
1: o.
0: Öyle değil
1: Çok
0: mi
1: haklısın.
0: Ece?
1: Evet.
0: O zaman bugünkü duyguları da sevgili izleyenlerimiz müziğe bırakıyoruz. Müzik bize anlatıyor, bizi bize anlatıyor. O yüzden en güzel söz müziğe ait diye
1: Ve
0: düşünüyorum.
1: sırada benim en sevdiğim bir şarkıyı çalacaksın.
0: Ne
1: Çok
0: çalacağım
1: heyecanlıyım.
0: acaba? Senden duyalım.
1: Kurşuni Renkler.
0: Öyle, sen çok seviyorsun bunu, öyle mi?
1: Çok, çok severim bu
0: Tamam. O
1: şarkıyı.
0: zaman senin için ve çok kıymetli izleyicilerimiz için, çok sevenler için
1: Tamam, bize
0: ben de
1: gelsin.
0: enstrümantal olarak Kurşun Renkleri seslendireyim. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkür ederim Ece. Sağ ol alkışların için.
1: Bravo, muhteşemdi.
0: Bütün arkadaşlarımın eline sağlık. Çünkü hep şunu düşünüyorum. Ne anlama geliyor bizim solo çalmamız ve toplu halde müzik yapmamız? Biz bir araya geldiğimizde sadece ortak ses çıkarmıyoruz. Aslında hep beraber aynı ruha bürünmeye çalışıyoruz. Solo şu anlama geliyor aslında bana göre. Solo özgüven demek, tek başına olmak. Ama bir de uyum var. Nedir o? Toplu halde bir şeyi icra etmek, toplu halde bir müzik yapabilmek. Hayat da böyle. Bazen tek kalırız, özgüvenimizle baş başa kalırız ve kendimizi sergilemek gerektiği zaman veya söz aldığımız bir yerde kendimizi anlatabilmek için yalnız kalırız. İşte solo dediğimiz şey bu. Ama toplu halde de bir uyum sergilemeye çalıştığımız şey aslında hepimizin yaşadığı, günlük hayatta da hepimizin yaşadığı şey bu. Toplu halde uyum içinde yaşayabilmek. Biz hep beraber müzik yaparken bunu müzikten öğrendiğimiz şekliyle hayatımızda da uyguluyoruz. Aslında hep söylüyoruz ama sanat yapmanın, müzik yapmanın en güzel şanslı taraflarından biri bu uyumu çok küçük yaştan itibaren öğrenebilmek. Çünkü biz bir sonraki notanın öncesinde hareket etmeyiz. Bu bir uyum gerektirir. O nota zamanında ve yerinde geldiğinde aynı notada hep beraber olmamız gerektiğini biliriz. Bu da hayatta durduğumuz, beklediğimiz her şeyde uyum göstermemiz gereken o öğretiyi bize müzik sunmuştur ve müzik bize anlatmıştır. O yüzden müzisyenlerin böyle güzel bir tarafı var. Ne
1: Kesinlikle.
0: güzel müzik yapıyoruz.
1: Çok şanslıyız.
0: Evet.
1: Şükrediyoruz Allah'a.
0: Aynen öyle. Devam ediyoruz. Çok güzel şarkılar var. Her zaman seçtiğimiz gibi. Bu hafta da güzel şarkılar seçtik. Şimdi sırada senin seslendireceğin iki muhteşem şarkı var.
1: İlk son perdeyi söyleyeceğim. Sonra da Yarim İstanbul diyeceğiz.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Gönlünüze sağlık. Harikaydı.
1: Çok teşekkürler.
0: Yine devam edelim. Diğer şarkımızla güzel şarkıları peş peşe bağlayalım. Hadi
1: Bağlayalım.
0: buyurun.

0: de saçma sapan sözler duyuyorum ben. Hani insan kendini de sorguluyor. Ya aslında diyorsun ki eski yıllarda 9-8'liklerin de bir kalitesi mi vardı? Vardı. Şimdiki 9-8'liklerin içinde gerçekten gençleri kötü alışkanlıklara özendiren bir sürü sözler duyuyorum. Bak bu çok ciddi bir mesele.
1: Evet.
0: Biz madem ki sanatçılar toplumun aynasıdır, bunu da irdelemekte ve bunu da araştırmakta fayda görüyorum. Her
1: Çok
0: şeyi de
1: doğru.
0: böyle çok seviliyor diye çalmak istemiyoruz.
1: Evet.
0: Kendimize de yakıştıramadığımız durumlar oluyor bazen. Bakıyorsun böyle aramızda böyle bir parça söylüyoruz. Aa ne güzel parça diyoruz ama sonradan sözlerine bakınca
1: Evet, bu olmaz
0: vazgeçiyoruz.
1: diyoruz.
0: Öyle
1: Aynen.
0: değil mi? Neyse sözü uzatmayalım. TRT Müzik biliyorsun müzik kanalı ve müzik yapmaya devam etmemiz lazım. Ne var sırada?
1: Güllerin içinden diyeceğiz.

0: Yani bunda tabii bas gitarın etkin bir rolü var. Hem de meslektaş olarak yani aynı enstrümanı paylaşan çok kıymetli isimdi. Sen ne hissediyorsun bununla ilgili? Yani tabii ki hüzünlü bir şey aslında hepimiz için. Çok da anlatılması kolay bir şey değil bu. Ama Özkan Uğur gerçekten çok değişik bir insandı. Ne diyorsun?
1: Özkan Uğur çok değerli bir sanatçıydı. Sadece müzik değil aslında, yani onun hem besteci, hem söz yazarı, hem müzik üretimi, hem oyunculuğu, yani inanılmaz bir sanat dolu bir insandı yani. Ben birkaç kere vakit geçirme şansı buldum. Sohbeti de çok tatlı. Sen de tanıyorsundur
0: Evet.
1: mutlaka. Tabii ki kaybımız çok üzücü, ama yani onu yaşatacak ve onu devamlı hatırlayacağımız bir sürü ürün bıraktı bize ve onu bize de kalan, ona en güzel şekilde saygıyla anmak kalıyor tabii ki. Biz de
0: Kesinlikle.
1: elimizden geldiği kadar şu an seslendirmiş olduk.
0: Doğru.
1: Tabii şarkının orijinalinde perdesiz gitar solosu için Erkan Oğur'u da burada anmak lazım. Onu da
0: Ha,
1: es
0: evet,
1: geçemeyiz.
0: orayı geçmeyelim. Doğru söylüyorsun.
1: Hatta ben kreditine bakmıştım. Orada bir Onno Tunç'ta yazıyor perdesiz basla alakalı. Muhtemelen bassline ile alakalı da onun da bir katkısı da var. Yani çok, hem şarkı çok mükemmel, hem de aynı zamanda şarkının içinde var olan kişilerin bu kadar pop 90'lar 2000'ler için ne kadar değerli insanlar olduğunu tekrar hatırlamamızı sağlıyor bu şarkı aslında.
0: Çok güzel ifade ettin Mehmet.
1: Çok
0: Gönlüne
1: sağ ol.
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten öyle. Tabii ki bir parçada ortak bir ruh da var. Erkan Oğur gibi çok kıymetli bir isim. Uluslararası çapta gurur sayılan bir isim hepimiz için.
1: Evet.
0: Hem de örnek sayılan bir isim. İyi ki böyle ustalar vardı. İyi ki böyle ustalar var hala hayatımızda.
1: Kesinlikle.
0: Devam edelim. Şimdi yine çok güzel bir şarkı var. Emre Altuğ seslendirmişti bu
1: Evet.
0: şarkıyı. Ve çok da güzel bir şarkıdır. O da o dönemin ruhuyla söylenmiş ama hala yankısı devam eden bir şarkı. Onu seslendirelim
1: Tabii.
0: istersen.
1: Gidecek yerim mi var
0: Gidecek yerim mi
1: diyeceğiz.
0: var? Buyurun.

0: Harikasınız. Gönlünüze sağlık. Hemen
1: Hepimizin.
0: hiç durmadan devam edelim. Şimdi bir tane çok güzel bir türkü var. Kıbrıs'tan. Kıbrıs'a gidiyoruz yavru vatana. Klarnetle dinleyeceğimiz Mausa Limanı. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Harika. Türküler bir başka güzel Ece. Gördüğün gibi yani
1: Sen de bir
0: insanın...
1: başka yorumluyorsun.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ya türkü güzel olunca, eser güzel olunca bizim de ona nefes katmamız çok kolay oluyor. O duygu bizim zaten yüreğimizde işlediği için onu söylemesi de kolay oluyor. Yeter ki samimiyetle yazılmış olsun. Yeter ki o güzelliği, o anlatımı, derinliği bize verebilsin. Bütün bestelere bu gözle bakıyoruz zaten. Hemen sana dönüyorum. Bugün repertuardan sorumlu kişi sensin. O
1: Evet.
0: yüzden senden anonsları alalım. Ne var
1: Aa.
0: sırada?
1: Şimdi ben de güzel bir türkü söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Neşet Ertaş'a ait Neredesin Sen diyeceğiz. Sonra biraz hareketleneceğiz. Beyaz Sevda diyeceğiz.
0: Tamam, buyurun.

0: Harikasınız arkadaşlar. Elinize sağlık, gönlünüze sağlık. Süper. Yani bu haftanın da sonuna geldik. Nasıl bittiğini anlamıyoruz tabii ki müzik yapmaya başlayınca ama keyifli ve güzel müzikler yapınca zaman da çabuk geçiyor Ece.
1: Biz çok keyif aldık. Umarım bizi izleyen değerli izleyiciler de aynı keyfi almıştır bizim
0: İnşallah.
1: gibi.
0: Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımızın evet sonuna geldik ama bir sonraki bölüm için yine aynı güzellikte bir repertuarla sizlerin huzurunda olmaya devam edeceğiz. Bu hafta bizi izlediğiniz için ve bize vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Sağlıklı, güzel günler yaşamanız dileğiyle her zamanki gibi son şarkımızla da veda ediyoruz.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş
1: çok
0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin ya bizi dur. Şu karşıki konaklar kimlerin ya bizi dur.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Tebrik ederim hocam.
1: Çok
0: Ellerinize sağlık.
1: teşekkürler.
0: Harika performans. Sizin de elinize sağlık Deniz hocam. Harika.
1: Teşekkürler.
0: Bilinen eserler ama farklı düzenlemeler, farklı yorum. Ben daha önce dinlememiştim. Orijinal düzenlemesi değil zaten.
1: Değil.
0: Kimin
1: Bunlar
0: düzenlemesidir?
1: babamın düzenlemeleri. Atilla
0: Üstadın
1: Tıknaz.
0: düzenlemesi.
1: Evet, babamın
0: Allah rahmet
1: düzenlemesi.
0: etsin.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok yakın zamanda kaybettik
0: Evet,
1: babamı.
0: evet.
1: İstanbul Devlet Opera Balesi'nden emekli. Ama yalnızca yani bir opera müzisyeni olmanın yanı sıra her türlü müziğe inanılmaz. Yani onun için müzik hayatın anlamıydı.
0: Çok
1: Nefes
0: güzel bir
1: almak
0: vizyon. Çok
1: gibiydi.
0: güzel bir vizyon.
1: Ve her türlü müziğe yakındı. Dolayısıyla özellikle bizim Muğla türkülerimizi çok severdi. Efem'i de onun için düzenlemişti. Benim için. Uzun ince bir yoldayımı da bizim bir viyola kongresini yapmıştık. Orası için. Böyle çok hızlıca baba bizim bir Türk eserine ihtiyacımız var. Çünkü bu uluslararası bir şey. Ne yapabilirsin dedim. Hemen düzenleyip
0: Ay maşallah.
1: göndermişti. O FM türküsü Turkish Music for Viola and Piano diye bir albüm kaydettim ben piyanist arkadaşım Andres Anyasko ile beraber. Orada da yer alıyor. Eğer dinleyiciler beğendilerse tekrar dinlemek
0: Muhakkak
1: isterlerse oradan da
0: dinleyeceklerdir
1: dinleyebilirler.
0: eminim.
1: Ben babama çok şey borçluyum bu hayatta. Tabii ki babama ve anneme. İkisi de müzisyen. Hem beni hem kardeşim müzisyen olarak yetiştirdiler. Hayatın içinde biz çok şey paylaştık. Yani hem işte çok kahkaha, çok seyahat, çok sofralar ama müzik de paylaştık. Beraber defalarca kere sahneye çıktık. İyi ki beni müzikle tanıştırmış. Ben de bu eserleri her çaldığımda ona ithaf ediyorum.
0: Ne güzel. Çok da çok değerli. Ben zaten bir müzisyen olarak biliyorum ismini. Tanışamadı, kısmet olmadı.
1: Kısmet olmadı.
0: Ama eminim tanışacağız. Buna çok inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Malum olsun, ışıklar içinde uyusun.
1: Ha.
0: Çok da güzel bir evlat yetiştirmiş
1: Çok
0: zaten. Sizi de
1: teşekkürler.
0: yıllardır hocam tanıyoruz. Beraber de çok sahne aldık.
1: Doğru,
0: Hem
1: keyifle.
0: sanatsal kişiliğiniz hem şahsiyetiniz olsun. Çok
1: Teşekkürler.
0: erişilmezsiniz, çok harikasınız.
1: Güzel.
0: Hazır sizi bulmuşken bir eser daha dinlemek isteriz ve birçok eser dinleyeceğiz tabii
1: Tabii
0: de.
1: ki.
0: Şimdi ne dinleyebiliriz sizden?
1: Şimdi Nejat Başeymazer'in kendisi de bir viyolacı.

0: Armağan diye bir eseri var. Eşi Betül Başemezler'e armağan etmiş.
1: Çok selamlar.
0: Çok güzel, keyifli, kısa, tatlı bir parça. Piyano ve viyola için.
1: Harika. Büyük heyecanla dinliyoruz hocam.
0: Teşekkür.

0: Hocam ellerinize sağlık tekrardan.
1: Çok teşekkürler.
0: Sizi de bireysel dinlemek de ayrı bir keyif. Ben çok az dinledim sizi bireysel ama böyle dinlemek de çok keyifli oldu.
1: Çok teşekkür.
0: Sevgili Gizem Hocam ellerinize sağlık. Sizin de sizi dinlemek.
1: Çok
0: Yeni tanıştık ama
1: teşekkürler. Evet.
0: harika. Siz neler yapıyorsunuz hocam bu arada?
2: Ben çalışmalarımı İstanbul Devlet Opera Balesi'nde sürdürüyorum. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nda çalışıyorum. Aynı zamanda da böyle konserlerimiz,
0: çok güzel.
2: Etkinliklerimiz oluyor.
0: Yoğun mu programınız? Yani
2: yoğun.
0: Solo bir şeyler yapıyor musunuz?
2: Solo oda
0: falan?
2: Müziği eşimle bir ikiliyiz aynı zamanda. Onunla böyle konserlerimiz, minik albüm çalışmalarımız oluyor. O şekilde devam
0: çok
2: ediyoruz.
0: Güzel. Evet. Çok tebrik ediyoruz.
2: Çok
0: Eliniz
2: teşekkürler.
0: Sağlık. Çok sağ olun.
3: Biz Gizem Hocam'la beraber aynı zamanda Bosphorus Müzik Akademisi'nde benim eşimle beraber, Laçin Modu ile beraber başlattığımız
0: Öyle
3: bu sene 8.sini yapacağız Bosphorus Müzik
0: harika.
3: Akademi'de.
0: Berabersiniz orada.
3: Evet, orada da beraberiz. Gizem Hocamız orada da bizimle beraber. Onunla çalmak da büyük keyif bu arada.
0: İçeriği nedir akademinin?
3: Bizim akademimizde yaylı çalgılar, piyano, flüt ve fagot ve şan var.
0: Harika.
3: Programımızda her yaştan ve her seviyeden tüm müzisyenlere açık. Yani
0: her yaştan,
3: evet.
0: Harika.
3: Aynen. Bu şekilde bir yaz akademisi bir hafta sürüyor. Programımızda hem solo performans var, hem ansambl oda müziği çalışması var, hem de orkestra var.
0: Çok güzel.
3: Yurt dışından hocalarımız geliyor, yurt dışından öğrencilerimiz geliyor, Türkiye'den de geliyor. Benim uzun yıllardır yurt dışında bu kamplardaki deneyimlerimi aslında Türkiye'ye taşımak istedim. Benim ve eşimle Çimodir'in beraber böyle bir
0: Çok
3: vizyonumuz
0: güzel.
3: Vardı. Dolayısıyla bunu 8 sene önce başlatmayı başardık ve 8 yıldır aralıksız olarak devam ediyoruz. Çok keyifli geçiyor çalışmalarımız.
0: Çok keyifli. Bir de gerçekten ülkemizin aslında ihtiyacı olan şeyler bunlar. Bunların olması çok güzel bir şey. Çok fazla bilinmesi gerekiyor.
3: Evet.
0: Ben çok bilmiyordum mesela. Şu anda bunu bilmem ve gerçekten ülkemizde böyle güzel şeyler yapılıyor mu diye. Çok
3: evet.
0: Tabii sizlerin yapması zaten. Bu da şaşırmıyor. Sizlerin yapması şaşırmıyor. Zaten sizin gibi sanatçıların yapması lazım. Emeklerinize sağlık.
3: Çok teşekkürler.
0: Laçin Hoca'ya da çok buradan çok selamlar.
3: Çok.
0: Onu çok vizyonunu tebrik ediyorum. Çok harika.
3: Çok teşekkürler. Bu Amerika'da benim yaptığım bir Apple Hill, yani beni davet etmişlerdi burslu olarak. Çok destekleyici bir ortam. Yani böyle rekabetçi değil de herkes olduğu yerde kendi yolculuğunda kabul edilir. Ve bu sahneye çıkıp tek bir nota çalmak bile çok büyük bir cesaret
0: evet.
3: gerektirir ve alkış gerektirir.
0: Evet.
3: Biz de bu vizyonu devam ettiriyoruz. Bir de onun dışında benim Amerika'da bir yöneticiliğini yaptığım bir kamp daha var. Point Counterpoint.
0: Wow.
3: Burası da bir oda
0: Amerika'da.
3: Müziği kampı.
0: Harika.
3: Orada da yine benzer bir şekilde genç meslektaşlarımızla diyeyim bir araya geliyoruz oda müziği için.
0: Amerika'nın neresinde?
3: Vermont'ta.
0: Vermont'ta.
3: O bölge özellikle yaz kamplarıyla çok meşhur bir yer. İşte bu hani kamp dediğimiz kampçılık ve çok
0: harika.
3: Farklı alanlarda kamp var ve müzik kampları da var. Bütün yaz devam ediyor. Ben 2 haftalık bir bölümün yöneticiliğini yapıyorum.
0: Harika. Sizi çok tebrik ediyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi hazır kurmuş olduğunuz akademiden her yaştan müzik eğitimi dediniz ya.
3: Evet.
0: Sizin bir tane de küçük bıdığımız var Almira.
3: Evet.
0: O kaç yaşında?
3: 6 yaşında.
0: 6 yaşında. O da eğitim alıyor mu akademide?
3: Almira
0: akademi
3: ilk, evet, 3 yaşında sahneye çıktı. Bosphorus Müzik Akademisi'nde beraber bingo seslendirmiştik ikimiz. ama bir ciddi bir şekilde keman çalışmalarını yaklaşık 1 senedir sürdürüyor. Biz biraz oyunla başladık ama
0: harika.
3: Evet 3 yaşında da olsanız kemana yeni başlamışsanız da Bosphorus Müzik Akademi'ye gelebilirsiniz.
0: Hazır Almira da buradayken sizden beraber bir hatıra da olsun, beraber bir performans dinleyebilir miyiz acaba? İster mi Almira?
3: Bence ister. Bence çok ister çünkü sahnede olmayı çok
0: Öyle
3: seviyor.
0: Mi? O zaman sizi dinleyelim.
3: Tamam.
0: Buyurun.

0: Tebrik ediyorum sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama öncelikle onu tebrik ediyorum. Çünkü büyük bir cesaret ister böyle performans yapmak. Sevgili öğretmenim Hakan Şensoy'un şöyle bir cümlesi var. Sahnede insan ismini söyleyemez der. Bunu büyükler için söyler. Sana maşallah burada çok güzel bir performans sergiledin. Seni tebrik ediyorum. Bir de bu beste galiba anneciğinle ikinizin yapmış olduğu bir beste değil mi? Peki sen bu besteyi ne zaman

0: diledin? Hatırlıyor musun?
1: Bilmiyorum ama galiba 5,5
2: Beş buçuk
1: yaşında.
2: yaşında. 5,5 yaşında.
0: Umarım her zaman çok ileri mesleğinde çok ileri seviyede olacaktır inanıyorum. Müzisyen olmak mı istiyorsun?
1: Evet.
0: Neden? Çünkü sahneyi çok seviyorsun, değil mi?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Şarkı söylemeyi ve keman çalmayı çok
0: Ay
1: seviyorum.
0: canım benim. Bu kadar bilgili cevaba soruya cevap vermesi. Seni çok tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Sevgili
2: Teşekkür
0: hocam, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gizem
2: ederiz.
0: hocam,
2: Teşekkür ediyorum.
0: size de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizi ağırlamak çok büyük onur.
2: Ben
0: Meslek
2: teşekkür ederim.
0: hayatınız
2: Kolay
0: zaten
2: gelsin.
0: harika. Umarım ayağınıza taş değmesin. Bıdığın da ayağına taş değmesin. Böyle çok güzel
2: Teşekkür.
0: projelerle beraber devam daim olsun projeleriniz.
2: İnşallah.
0: Şimdi kapanışa gitmeden önce sizden istiyoruz ki iki eser daha dinleyelim. Finalde de beraber bir eser çalalım.
2: Evet.
0: İzleyenlerimize sürpriz mi olsun yoksa ne çalalım bilmiyorum finalde. Siz ne çalacaksınız iki
2: Ben
0: eseriniz?
2: önce iki eseri söyleyeyim. Belki sürpriz daha
0: Sürpriz
2: çok
0: olsun
2: hoşlarına
0: tamam.
2: gider. İlk seslendireceğimiz eserin ismi Beste. Almanya'da yaşamakta olan bestecimiz Betin Güneş'in bana hediyesi.
0: Öyle mi? Çok selamlar
2: Evet, ona
0: hocama.
2: da çok selamlar, sevgiler. Betin Güneş babamın askerlik arkadaşıdır.
0: Vay.
2: Ve tabii ben büyürken her zaman o benim hayatımdaki en önemli insanlardan bir tanesiydi müzik hayatıma yön verirken. Sonra ben bu albümü kaydetmeye karar verdiğimde de işte onun yine güzel bir eseri var, Kamogli, onu seslendireceğimi söyledim. Bir baktım bana bir besteciğim sana bir hediyem var diye beste
0: Ve
2: başlıklı eseri yollamış.
0: çok güzel bir hediye.
2: En başındaki notalarda benim onun Betin Güneş'in notasyonunda benim ismimin baş harfleri.
0: Oo.
2: Evet, bu arada
1: Nasıl
2: bu
1: yani?
2: işte notaları öyle ben sana anlatırım sonra, tamam mı? Bu arada Atilla diye de bir albüm kaydetmek istiyorum. Orada da belki Almira Suite'ini, az önce
0: Ah çok
2: seslendirdiğimiz
0: güzel.
2: Almira Suite'ini ve yine Betin Güneş'ten belki bir takım eserler içinde olur diye düşünüyorum. Onu da babama ithafen
0: Çok güzel
2: kaydetmek
0: bir hatıra olur.
2: istiyoruz.
0: Çok güzel bir çalışma olur.
2: Çok teşekkürler. Diğer seslendireceğimiz eser de Gomidas'ın Crane ya da Crank diyorlar, Karga isimli eseri. Bu eser yurt özlemini bir atıf aslında ve çok bilinen de bir eser. Bu eseri de ben aslında hep hocalarıma ithafen kendime çok yakın buluyorum. O çok dramatik bir dili var. Onun için bunu da buradan hocalarıma armağan etmek istiyorum. Babamı da en son gönderdiğim dinlesin diye eser buydu. Onun için böyle bir bütünsel bir şey olsun
0: Nurlar içinde
2: istedim.
0: yatsın.
2: Çok
0: Evet.
2: teşekkürler.
0: Çok güzel oldu. Emeklerinize sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Başarınız daim olsun sevgili hocam.
2: Çok sağ
0: O
2: olun.
0: zaman büyük bir heyecanla
2: Davetiniz için
0: dinliyoruz.
2: çok teşekkür
0: Çok
2: ediyorum.
0: sağ
2: Burada
0: olun.
2: olmak
0: Çok
2: çok
0: teşekkür
2: büyük
0: ederiz.
2: keyif.
0: Bilmukabele. Bilmukabele hocam. Buyurun.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı, konuğum, sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik yarın TRT Müzik'te.
1: Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da, sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim. Gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta, Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zerafeti arayacağım.

0: Sesinize, gönlünüze, yüreğinize sağlık ustam.
1: Şükür ederim, size sağ olun.
0: Bir kuş oldum. Türkiye'den çıktım geldim.
1: Çok hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız usta?
1: Allah teşekkür ederiz.
0: Sırtımda heybem, elimde üç telli sazım. Beni öncelikle ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.
2: Hoş geldiniz. Ta oralardan buraya
1: kadar. Başımızda yeriniz var.
0: Eyvallah.
2: Biz burada, siz ev sahibisiz, biz misafirik. Evin sahibi sizlersiniz, biz misafiriz.
0: Gönlümüz bir olduktan sonra hepimiz buraların sahibiyiz.
2: Tekrar hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Ustam şimdi ne dinleyelim? Kim ne söyleyecek?
2: Yine Kerkük eserlerinde bir şey okuyorum. Çölyer'in Ceyrani'yi mi okuyacağım arkadaşlar?
0: Çölyer'in Ceyrani'yim.
2: Çölyer'in Ceyrani'yim, evet.
0: Heybeye dolsun o zaman.
2: Heybeye dolsun, onu doldurulalım.
0: Eyvallah.
2: Bir horiyat alalım.

balam, aç boynumdan tokuyar. Valla kesmem annen zavukuyar. Ey balam, ey balam.

0: Varol ustam, sesine, gönlüne sağlık.
1: Çok sağ ol, çok teşekkür ederim bizi dinlemek için.
0: Çok güzeldi. Ustalarımız da
1: ellerine sağlık.
0: Çok kıymetli bir eşlik yaptılar. Kerkük müziğinde benim en çok dikkatimi çeken sizin bu gırtlaktan gelen ses, öz sesiniz.
1: Evet.
0: Acılarla, hasretlerle, özlemlerle yoğrulmuş gibi sanki. Böyle yani eğitimli sesten ziyade yaşanmışlık ifade ediyor. Bu konuda ne demek istersin ustam?
1: Bu ses gırtlağı dediğiniz zaman yani biz helhele diyoruz. Biz fazla
0: helhele.
1: Evet. İşte yani hep bizim eğlenceler olsun. Kerkük'te, bütün Türkmen elinde. Sadece Kerkük değil. Erbil'de, Tel Afer'de, Musul'da, Kifri'de, Duz'da, Köprü'de. Yani her yerde biz bu tarzları okuruz. Her zaman bunları okuruz. O yüzden yani boğazımız alışıptı bunlara. Bir de bizim horiyat bir kimlik kimindi yani. Yani her yere girdiğimiz zaman gerek horiyat okuyalım. O yani horiyat demek Türkmen demek. O yüzden yani horiyatları güzel icat eder. Hep bütün şarkıcılar, bütün solistler olsun. Onun için yani bu dediği ırtlaktı, boğaz beslemesi. Yani oturup tam oturup bizim horiyatlarla.
0: Efsanesiniz. Ustam şimdi sıra sende sanırım.
2: Evet.
0: Ne söylesen?
2: Şimdi bir nobatçı koryatı, Hicaz'dan çıkan bir koryatı. Bizde bir de çünkü her makamın da özel koryatları var. Bizim de şimdi bir nobatçı koryatı.
1: Her makamın nobatçı. Özüne ait bir hoyratı ve bir ismi var. Mesela nobatçı hoyratı Hicaz'dan çıkıyor. Hicaz makamından çıkıyor, evet.
0: Yeni eseri doldur o zaman ustam iyi be. Tamam. Buyurun arkadaşlar.

0: Ustam sessize, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar, emeklerinize sağlık. Bana kalırsa hiç hız kesmeyelim.
1: Devam edelim.
0: Devam edelim. Şimdi sırada bir de ikinci söyleseniz olur mu?
1: Olur.
0: Hadi bakalım o zaman. Hiç hız kesmeyelim. Dolsun ama taşmasın heybeye. Buyurun tamam. Ustalarım.

0: Erol'uza sağlık.
1: Rıza. Hepinizin emeğine, gönlüne, sazlarına, seslerine sağlık ustalarım.
0: Siz de sağ olun. Türkmence bir söz söylesene Kerkükler'e buradan armağanesi.
1: Ne diyeyim?
0: Mesela kuvvetiniz olsun.
1: Efendim?
0: Kuvvetiniz olsun.
1: Kuvvetiniz olsun.
0: Evet.
1: Kuvvetiniz olsun.
0: Evet, evet.
1: Sevgili Kerkükler, kuvvetiniz olsun. Sizin de kuvvetiniz olsun.
0: Sağ ol da kuvveti olsun.
1: Ne dinliyoruz şimdi?
2: Sağ ol da kuvveti olsun.
0: Son parçamız Kerkük türküsü. Armağan olsun bütün bizleri seyredenlere.
1: Hayatım sen gözüm sen kuvvetiniz olsun.
0: Kuvvetiniz olsun.

Ustanın da dediği gibi adeta bir kuş oldum, geldim Kerkük eline. Buralar özümden, hatta can özümden farksız yerler. Bu vatığız olsun Kerkük. Müzik hepimizin ortak paydası. Müzikle kalın, hoş kalın.

0: Çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

kör bir sızı. Vuruyor inceden inceden merhem getirme yaram içer.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Bu ihtişamlı ve mağrur duruşuna rağmen en duygulu çalgılardan biridir kontrbas. Yaklaşık 180 santimlik boyuyla yaylı çalgıların en büyüğüdür. Kalın ve gür sesi sayesinde orkestraların vazgeçilmez üyesidir. Tuşe, sap, burgular, salyangoz, köprü, kuyruk gibi temel parçalardan oluşur. Kardeşleri keman, viola ve cello gibi onun da F delikleri vardır ve ses buradan dışarı yayılır. Bas sesleri çaldığından notası fa anahtarı üzerinde yazılır. Kontrbas, arşa adı verilen yaylarla çalındığı gibi özellikle caz ve blues müziklerinde parmakla da çalınır. Bu çalış tekniğine pizzicato denir. Kontrbasın geçmişi 15. yüzyıla kadar dayanır. Orta çağda tüm yaylı çalgıların genel adı olan viyolün bir türü olan viola da gamba'nın gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. O yıllarda bas sesleri güçlendirme arayışları sonucu orkestralarda eşlik çalgısı olarak sağlam bir yer edinmiştir. Ta ki kontrbasın ilk büyük virtüözü sayılan Domenico Dragonetti'ye kadar. Dragonetti'nin yeteneği dönemin en ünlü bestecilerinden Beethoven'a ilham kaynağı olmuş ve kontrbas için ilk konçertoları yazmaya sevk etmiştir. Giovanni Bottesini, Sergei Kusevitski, Joseph Haydn'ın da katkılarıyla kontrbas solo olarak da hak ettiği değeri bulmuştur. Bu tok sesli çalgı Osmanlı İmparatorluğu'na da aynı yıllarda girmiştir. Büyüklüğü ve çalım tekniklerinin zorluğu nedeniyle halk arasında yaygınlaşmamıştır. 19. yüzyılda Müzikayı Humayun baş ustaları unvanıyla görev yapan Castilla Guatelli, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kontrbas virtüözü olarak adını tarihe yazdırmıştır. Onu Sultan 5. Murat ve Sultan 2. Abdülhamit'in müzik öğretmeni olan Augusta Lombardini izlemiştir. Ve caz. Kontrbasın dünya müzik tarihindeki kaderi 1900'lü yılların başında Amerika'da caz müziğine girişiyle değişir. Buddy Bolden Orkestrası'nın kontrbasçısı Jimmy Johnson ve Woodland Band'in kontrbasçısı Harry Foster'ın öncülüğünde caz müziğinde yerini almıştır. Müzikle ifade edilen en güçlü duyguların sesidir kontrbas. Bazen karamsar, bazen coşkulu. Ama her zaman

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bugün Türkiye'de grup müziğinin önde gelen isimlerinden Gece Grubu, Melike ile Müziğin Ritminde Gece Grubu olarak hoş geldin demek istiyorum. Can Baydar, hoş geldin
1: buldum.
0: Can.
1: Hoş
0: nasılsın?
1: Buldum. İyiyim Melike, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gece Grubu'nu temsilen...
1: Grubu temsilen yanınızdayım bugün.
0: Hem gitarınla hem zaten vokal olarak, gece grubunun solisti olarak seni ağırlayacağız. Grup adına konuşma iznini alıp geldin mi? Nasıl?
1: Öyle düşünüyorum. Grup adına konuşma izinlerini aldım. Geceyi temsilen bugün yanındayım.
0: Ama grup müziğinde böyle bir şey var zaten, değil mi? Yani genelde de solist oluyor. Çok nadiren diğer enstrümanistler konuşuyor. Konuşma hakları yokmuştur mesela. Konuşma izinleri yokmuş mesela, değil mi? Ama genelde bir tane sözcüsü oluyor grubun.
1: Ya mikrofon şarkıcının elinde olduğu için ister istemez biraz daha çok konuşuyor galiba şarkıcılar. Evet, vokalistin böyle bir halkla ilişkiler sorumluluğu var bence de. Ama çocukların da hem sana hem de izleyenlere çok selamlarını getirdim. Ama biz aslında hepimiz çok konuşuruz birbirimizle, ama mikrofon bende olduğu için ben daha çok konuşuyor gibi duruyorum.
0: Bizden de hepsine sevgiler, selamlar. Bu arada grup solisti olarak grubu genelde tüm Türkiye'deki ya da dünyada izlediğimiz, takip ettiğimiz, sevdiğimiz müzisyenler içerisinde, gruplar içerisinde genelde solist mi kurar grubu? Hemen müzik konuşmaya başlayalım. Madem bir müzik kanalındayız, madem müzik programı sunuyoruz.
1: Evet, tabii ki,
0: bugün
1: tabii
0: harika
1: ki.
0: Canlı performanslar da vaat ediyoruz seyircimize. Ama aynı zamanda çok keyifli müzik sohbetlerini de ardı arkası her zamanki gibi kesilmeyecek. Bugünkü ritmimiz Can ritmi, Gece Grubu'nun ritmi. Ve hemen tekrar sorumu yinelemek istiyorum. Genelde solist mi karar veriyor?
1: Ya benim okuduğum grup hikayelerinde çok farklı kombinasyonlar var. Her zaman solistin kurduğu... şekilde ilerlemiyor. Bizde davulcumuz Eren'le lisede tanışmamızla başladı. Eren aslında bir lise grubunda davul çalıyordu. Ben onun okuduğu liseye geçmiştim o yıl. Daha sonra birlikte müzik yapmaya başladık. Biz davul ve gitar ilk önce stüdyo yapıyorduk. Sonra üniversitenin başında bas gitaristimiz Gökçe ile tanıştık. Biz birlikte enstrüman çalmayı öğrendik. Lisede bir araya geldiğimiz zaman hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyorduk. Ve birbirimizin aslında en yakın arkadaşlarıydık. Ve o yüzden bizim kuruluş hikayemiz Ankara'da böyle çok kendiliğinden çok organik gelişti. Müzik yapmak için bir araya gelmedik aslında. Yakın arkadaşlardık.
0: Çocukluk arkadaşı olarak geldiniz. Yani kadersel olarak aslında sen bir okul değişikliği yaşadın.
1: Evet.
0: Acaba nedendi o? Çok özel bir sebep değilse.
1: Çok başarılı bir öğrenciydim ben.
0: Orada bir şey var çünkü, değişmem lazım.
1: Ya okul değiştirmem gerekiyordu liseyi.
0: Çok başarılı olduğum için.
1: Çok başarılı olduğum
0: okul
1: için.
0: Okul seni istedi.
1: Okul artık daha fazla bizim sana verebilecek bir şeyimiz yok. Daha iyi bir okula geçmelisin deyince ben Eren'in okuduğu okula geçtim.
0: Bu da Eren'in de okulunda şansı oldu.
1: Evet, ama gerçekten kader orada devreye girdi. Sonra işte Eren'le tanıştık ve lise grubu. Sevdiğimiz şarkıları çalıyorduk. Biz o dönem çok fazla Green Day dinlerdik. Green Day'in Dookie albümünün tamamını prova ederek aslında müzik yapmayı öğrendik. Klasik bir Ankaralı lise grubunun hikayesi bizimki aslında.
0: Çocukluk arkadaşları bir araya geldiğinde, aslında bir yola çıktıklarında doğruları ve yanlışları da bir anlamda beraber oluşuyor.
1: Evet.
0: Yani birbirlerine katkıları da oluyor ama... Ben şimdi çocukluk arkadaşlarımı düşündüğümde aşağı yukarı yanlışlarımız bile aynı. Hani doğrularımıza da beraber günün sonunda karar veriyoruz. Müzikal anlamda da sizde oldu mu bu? Yani özel yaşantının dışında sizde çünkü bir müzikal yoldaşlıkta söz konusu.
1: Evet, ya birbirimize de benzemeye başladık yolda. Ve biz Ankara'da üniversiteleri bitirdikten sonra burada bir albüm anlaşması imzaladık ve plak şirketi bize bir tane ev tuttu ve biz Ankara'dan aslında buraya taşındık. Dördümüz 6 ay aynı evde oturduk. İlk albümümüzü kaydettik.
0: Minik bir askerlik deneyimi gibi.
1: Evet, onun gibi. Ve ya şimdi geri dönüp baktığımda çok keyifli hatırlıyorum. Çünkü böyle 20 yaşında bir çocuğun en yakın arkadaşlarıyla bir rock grubunda müzik yapması, Ankara'dan İstanbul'a taşınıp albüm kaydetmesi, sonra konserler yapmaya başlaması çok eğlenceli, çok güzel bir dönemdi. Birbirimize bu yolda benzedik. Birbirimizi çok yakından tanıyoruz. Bazen hatta yolda yanımızda vakit geçiren arkadaşlarımız, bazen biz birbirimizle şakalaştığımız zaman ne konuştuğumuzu bile anlamıyorlar artık. Kendi dilimiz oluştu. Çok eğlenceli bir şey müzik grubu olmak. Zor tarafları da var ama biz uzun yıllardır devam ediyoruz.
0: güzel bir müzikal yolculuk aynı zamanda. Vazgeçilmez de olabiliyor. O kadar çok aynı dilden konuşmaya başlıyorsunuz ki. Ama buraya gelen grup üyeleriyle konuştuğumuz zaman yolda çok kişi değişebiliyor. Onu da görüyoruz. Bir anlamda da ama bazen işte konuşmadan anlaşabildiğin insanların olması da çok güzel. O günden bugüne yani siz Ankara'dan geldiniz. Dört tane erkek ergen bir eve girdiniz. 6 ay mı yaşadınız o evde?
1: 6 ay birlikte yaşadık.
0: İyi. Yani 6 aydan sonra çeşitli sebeplerden ayrıldınız herhalde herkes
1: kendine. Evet, ondan sonra herkes kendi evlerine çıktı. İlk 6 ay bir alışma dönemini birlikte geçirmiştik.
0: O günden bugüne müziğinizde bir dönüşüm söz konusu olmuştur elbette. Tabii ki. Olmasa yani aksi mümkün değildir diye düşünüyorum. Nasıl bir dönüşüm oldu müzikte?
1: Yani aslında İstanbul'a yerleşmemizle birlikte ne iş yaptığımızı biraz anlamaya ve keşfetmeye çalıştık. Öyle geçti ilk zamanlar. Daha sonra büyüyorsunuz. Hayata bakış açınız derinleşiyor. İlk albümümüzdeki sözler 20 yaşında bir çocuğun üniversite öğrencisinin yazdığı şarkı sözleriyken İstanbul'a geldiğimizde bence edebi olarak müziğimizin sözel kısmının derinliği arttı. Ve burada çok kıymetli müzisyenlerle bir araya gelip üretim yapma şansımız oldu. İşte Ozan Tügen, İskender Paydaş, Harun Tekin, biz o müzik sahnesinde sevdiğimiz müzisyenlerle bir araya gelip müziğimizi zenginleştirme fırsatı bulduk. Hayat da zaten sizi değiştiriyor. Az önce dedin ya yani değişmek şart zaten.
0: Evet, kesinlikle.
1: Ama paralel değişmek, aynı yöne doğru değişmek, zenginleşmek o çok keyifli bir şey. Başka türlüsü olamaz zaten. Hep aynı kalmak çok sıkıcı olurdu. Biz de yaş aldıkça, yaşlandıkça, büyüdükçe değişiyoruz.
0: Bir de kendi tarzını koruyarak değişmek ve gelişmek çok daha keyifli. Peki o zaman biz biraz konuştuk. Güzel de gidiyor sohbet ama biraz da notalar konuşsun.

0: Hiç yalnız olmayı düşündün mü? Yani müzikte.
1: Düşündüm ve tecrübe de ettim biraz. Çünkü grupla bir 7 sene hiçbir üretim yapmadık, durduk. O sırada ben solo işler yayınladım. İki tane solo albüm yaptım. Çok farklı bir şey. Aynı meslek bile değil bence solo artist olmakla bir rock grubunda
0: Gerçekten mi?
1: şarkı söylemek. Birbirinin kuzen meslekleri gibi diyebilirim. Çok daha özgür hissediyorsunuz kendinizi ve hız yapabiliyorsunuz. Çünkü tek karar merci sizsiniz. Gruptaysa bizde bütün kararlar oy birliğiyle alınıyor. Grup biraz daha yavaş ilerleyen bir süreç. Ama bir yandan da benim çocukluktan beri içinde bulduğum çok iyi bildiğim bir yapı. O yüzden aslında ikisi de çok keyifli. Dediğim gibi solo işte kendimi daha özgür hissediyorum.

0: Ama grupla bir araya geldiğimiz zaman da bizim bir şarkı artık üretmemiz çok kolay hale gelmiş. Onu fark ettim. Yani bir araya geliyoruz ve herkes herkesin konuştuğu dili hemen anlıyor ve işler kendiliğinden rayına oturuyor. Sadece orada herkesin çok fazla fikri var. Orada herkesi dinlemek gerekiyor. Soloda ise canınız ne isterse tek karar merci sizsiniz. Gaza basıyorsun, yapıyorsun.
1: Bunu neden sordum? Çünkü daha lise yıllarında aslında kadersel olarak gelişiyor ya da gelişmiş hani grup süreci ki senin anlatımında yani sizin serüveninizde tam da öyle olmuş. Hani enstrüman çalmayı ya da müziği bile beraber öğrendik diyorsun. Ve sonrasında daha özgür kalmak istiyor olabilirsin diye sordum ki bunu da deneyimledin. Kariyerinde bu böyle devam edecek mi? Mesela ara ara solo, ara ara grup falan şeklinde devam da edebilirsin aslında.
0: İstiyorum, bu şekilde ilerlemek istiyorum. Sadece ben solo albümler yaparken geceyle konserleri durdurmuştuk. Ve benim solo albümlerim de oldukça rock'n'roll dozajı yüksek albümler. Ama şimdi geleceğe baktığımda grupa tekrar çalmaya başladık. Şimdi ihtiyacım olan o rock enerjisini grupla yeteri kadar karşılıyorum. Solo tarafta şimdi çok daha akustik ve minimal bir şeyler kaydetmeyi hayal ediyorum. Ufak ufak şarkılar yazmaya da başladım onun için ama
1: Harika.
0: şimdi solo projemi çok küçük setuplarda, çok minik sahnelerde birkaç enstrümanla çalınabilecek kadar küçültmek istiyorum. Çünkü diğer taraf zaten yeteri kadar
1: Tatmin ediyor
0: evet
1: seni.
0: tatmin ediyor.
1: Peki rock gruplarında ya da rock starlarda genelde küçüklüğüne gittiğimiz zaman uzanmak ister misin diye
0: Yatıyorum
1: çocukluğuna
0: ben. Hafif,
1: gideceğiz.
0: hafif yatıyorum buraya.
1: Küçüklüğüne gittiğimiz zaman böyle çok ağır metal dinleyerek başlayıp nedense her sene sanki o böyle bir bu sene bir tık daha yumuşayayım, daha da yumuşasın. Hadi bu işte 2026'ya geldik daha da yumuşak gibi böyle bir gidişat oluyor. Yani daha en sertten başlayıp yumuşağa doğru bir gidişat oluyor. Doğru gözlem mi bilmiyorum ama eksepsiyonel örnekler elbette ki vardır. Ama genelde böyle bir şey var. Bunun bir sebebi var mı?
0: Ergenlik döneminde insanın ruhu çok karışık
1: Bağırmak
0: oluyor.
1: istiyorsun.
0: Evet, o yüksek enerjiyi tabii ki böyle metal müzik çok iyi karşılıyor. Çünkü o yaşta o enerjiye ihtiyacınız oluyor. Ben de ortaokuldayken çok sert metal müzik dinliyordum. Daha sonra liseye geldiğim zaman biraz daha İngiliz müziğine, daha Britpop'a ilgi duymaya başladım. Sonra üniversitede artık her şeyi dinlemeye başlamıştım. Ama ben hala metal müzik dinlemeyi çok seviyorum. Böyle metal dinlemeyi hiçbir zaman bırakmadım ama tabii ki ortaokuldaki kadar çok dinlemiyorum. O sabah 7.30'da onunla uyanıyordum okula
1: Kafa sallıyor
0: giderken.
1: muydun?
0: Evet.
1: Bir ara hepimizin kafalar öyleydi.
0: Ama
1: Benden
0: şimdi
1: beklemeyebilirsin
0: yo
1: ama
0: yo bence neden olmasın?
1: var öyle bir yansıma aldın.
0: Var var kafa sallamışsınız var bence sizin.
1: Benim de zamanında bir kafa sallamışlığım var arkadaşlar diye. Peki dinlediğin müziği Türkiye'de yapabilmek yani hani o kadar metal müziği Türkiye'de yapabilmeyi denedin mi yoksa
0: Onu profesyonel anlamda içimden bir metal müzik yapmak
1: geldi mi?
0: gelmiyordu.
1: Ha
0: Çünkü
1: evet.
0: zaten ortaokul ve lisede çok ağır metal müzik dinliyordum. Daha sonra işte dediğim gibi ben İngiliz müziğini çok severim.
1: Evet
0: Biraz daha
1: ben de.
0: biz o Britpop, Britrock işleriyle ilgilenmeye başladık. Ve tabii ki kendi ülkemizin müziği. Çünkü Türkçe sözlü müzik yapıyorsunuz ve buradan da besleniyorsunuz. Biz o yüzden aslında hep biraz indie alternatif Britrock havalarında müzikler üretmek niyetinde olduk. Metal müzik hayır hiç öyle bir kendime
1: Ya öyle bir
0: hayal
1: hevesin de
0: etmiyorum.
1: olmadı değil
0: Ortaokulda
1: mi?
0: falan vardı işte. Ortaokulda bir metal grubum olmasını istiyordum ama ondan sonra daha farklı şeyler dinlemeye başladım.
1: Gece grubu olarak sorayım, sözcüsü olarak. Özgür istediğin müziği yapıyor musun yoksa baskı altında tutuyor musun müziğini?
0: Biz o
1: Ya da
0: konuda
1: beni seven peşimden gelsin, ben istediğimi yaparım diyenlerden misiniz?
0: ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o
1: Ha.
0: kadar net bir grubuz. Yani kariyerimizde hiçbir zaman şunu şöyle yapalım ve böyle bir sonuç alalım gibi bir strateji yapmıyoruz. Öyle bir şey içimizden gelmiyor. Biz o konuda çok şanslıyız. Sahneye çıktığımız zaman dinlemekten keyif aldığımız müziği icra ediyoruz. Bu bizim sektörde çok büyük bir şans.
1: Bu bir lükse
0: Evet, bu
1: giriyor
0: bir lüks.
1: aslında.
0: Ve bunu en başından beri öyle olmasını istedik. Çünkü biz bu işi ilk önce 16 yaşında bir çocuk bir grup kurduğu zaman eğlenmek için grup kurulur. En yakın arkadaşlarına bir araya geliyorsun ve birlikte çok eğleniyorsun, çok iyi vakit geçiriyorsun. Bizim hiç unutmamamız gereken, hep hatırlamamız gereken ilk çıkış noktası bu. O yüzden

0: Biraz işler karıştığı zaman, bir konu hakkında tartıştığımız zaman en başa geri dönüyoruz. Biz bu işi neden yapıyoruz? İlk önce kendimiz için iyi vakit geçirelim, mutlu hissedelim kendimizi. O yüzden hep içimizden geldiği gibi, içimizden gelen müziği. Ama dediğim gibi işte insan değişiyor zaten. Yolda da içinizden gelen sesler de farklılaşıyor.
1: Zaman geçtikçe evet işinden gelen sesler farklılaşıyor ve farklılaşmasa zaten bir tuhaflık olur. Yaş da değiştikçe zaten
0: Kesinlikle öyle.
1: beklentiler de
0: Kesinlikle öyle.
1: değişiyor. Dolayısıyla bu müziğine de aynı şekilde yansıyor. Peki aslında gece grubu her dönemin grubu diyebiliriz. Öyle çok eski de sayılmaz ama yeni de sayılmaz. Tam ne, ortanca mı diyelim ne diyelim?
0: Ortancayız biz.
1: Hani bir Mazhar Fuat Özkan gibi de değil, o kadar
0: Onlar
1: eski de
0: şeyler.
1: diyemeyiz ama çok yeni gruplar çıkmaya başladı. Onlardan da değil. Ortancasınız ve bu ortancalıkla ilgili sana bir şey soracağım. Çünkü yeni dönem gruplar da çıkmaya başladı. Onlarla ilgili fikirlerini merak ediyorum. Hatta sordum ama cevabı şarkıdan sonra alacağım. Çünkü benim çok sevdiğim bir şarkı geliyor. Hani sen az önce bir replik kullandın. Sevdiğimiz şarkıda dans edeceğiz ya da etmeyeceğiz dedin az önce. Ben de öyle. Sevdiğim şarkılarda dans etmeyi seviyorum ve birazdan söyleyeceğin şarkıda dans etmeyi çok seviyorum.
0: Harika. Birlikte dans edelim.
1: Hadi dans edelim.

0: TRT Müzik ekranlarında Müziğin Ritmi programında gece ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bu ritim benim ritmim işte. Duramadım, dans ettim. Harikaydın.
1: Harikasın Melike.
0: Çok sevdiğim şarkılardan
1: çok
0: bir tanesi. Yeni dönem gruplardan bahsedelim istiyorum biraz. Müzikal kimliklerinden daha çok elbette ki söylemek istediklerim vardır onlarla ilgili. Belki de bilmiyorum ama grup isimlerine karşı ben biraz şeyim. Böyle didikliyorum oraları. Hı-hı. Çünkü mesela siz Gece koymuşsunuz. Hı-hı. Ve Gece aslında sizin baş harfleriniz.
1: Evet.
0: Böyle oldukça
1: evet.
0: yalın. Ama aynı zamanda

0: Baş harfleriniz güzel de bir kelimeyi anlatıyor. Bir de sizin bir benzeriniz daha var. Gece ve gece yolcuları diye.
1: Evet. Çok farklı müzikler yapıyoruz.
0: Aynen. Ama isminiz bir şekilde karıştırılmıştır belki de zaman zaman. Olmadı mı? Müziklerimiz farklı
1: Biz
0: diye.
1: kendi içimizde bununla çok dalga geçiyoruz.
0: Mesela.
1: İnsanları işte merhaba biz gece yolcuları falan diye tanıştığımız ve kendi kendimize eğlendiğimiz makara yaptığımız zamanlar
0: Çok
1: var.
0: sevdiğim arkadaşlarım bu arada
1: Evet,
0: onlarda.
1: ben de tanıyorum. Bizim üstümüz çok net, yani baş harflerimizden oluşuyor. Onu da biz fark etmemiştik. Çok yakın bir arkadaşımız, ya sizin isminizin baş harfi gece oluyor dediğinde, aa evet gece ne kadar da güzel bir kelime. Zaten gece olmalı grubun adı diye hiç düşünmeden grubun adını gece koymuştuk.
0: Gayet yalın. Ben de yalın olan her şeyi daha çok severim ve aslında yalını daha da güzel bulurum bir anlamda. Ama şu son dönemde grup isimleri çıkmaya başladı ya, işte hemen bulabilirim bir tane mesela. Piyanonun tuşundaki notanın sesi mesela. Bana mı gülüyorsunuz şu anda? Evet, şu anda ekip bana gülüyor. Ama böyle bu kadar yaratıcı
1: Evet.
0: isimler çıkıyor. Mesela ben
1: Evet.
0: sunucu olarak anons edeceğim. Ya programımda ya da sahnede. Piyanonun, bak unuttum. Piyanonun tuşlarındaki notanın sesi. Vallahi güzel isim buldum. Bugünkü
1: Ya
0: konuğumuz diyeyim.
1: her dönemin modası var. Müzik sektöründe de o geçerli. Yani müzikte de modalar oluyor ve o akım gençleri bir araya getiriyor. Onun arkasından gidiyorlar. Dönemsel bir şey ve böyle ne bileyim gençlerin içinden o geldiği zaman
0: Bırakın
1: tamam
0: gelsin.
1: diyorum, evet,
0: Uğraşma be Melike.
1: içlerinden ne geliyorsa, kendileri nasıl iyi hissediyorlarsa grupların ismini öyle koysunlar. Bu yeni jenerasyonda evet böyle oyunlu, kelime şakalı grup ismi koyma
0: Sıkılıyorlar biraz.
1: şeyi var,
0: Çünkü hani
1: modası
0: çatı
1: var.
0: katında otururken canımız sıkıldı da
1: Yani
0: bir isim
1: farklı,
0: koyalım
1: hani böyle
0: falan.
1: gençken insan farklı olduğunun altını çizmek
0: Evet.
1: ister ya, çünkü kimliğini tanımlamak istersin. O yüzden de kendilerini nasıl iyi ifade ediyorlarsa bence o
0: Elbette.
1: tamam. Ama istediğimiz kadar dalga geçebiliriz Melike. Ona da
0: Yok.
1: yapacak bir şey yok.
0: Öyle bir yerden söylemedim. Kesinlikle dalga geçmek için söylemedim. Sadece anonsu zor.
1: Anonsu zor sizin
0: Yani
1: için,
0: kendi
1: evet.
0: mesleki durumumdan, deformasyondan ötürü söyledim.
1: Evet.
0: Anonsu zor. Mesela böyle bir grup adı da olabilirdi.
1: Anonsu zor bence iyiymiş.
0: Fonetik olarak da iyi geliyor.
1: Güzel.
0: Anonsu zor.
1: Anonsu zor.
0: Peki, Türkiye'de bir müzik mozaiği dersek, işte burada da ağırladığımız konuklar arkadaşlarımız oluyor. Yıllarca beraber aynı işlere imza attığımız isimler oluyor. Mihenk taşları oluyor. Türk müziğini oluşturmuş ya da birçok insanın duygularına, aşklarına, yaşantılarına şahitlik etmiş ya da oluşturmuş söz yazan, söz yazarları, usta isimler oluyor. Bu mozaiğin içerisinde gece grubunu nerede görüyorsun? Ya da bir yerde görüyor musun? Ben görüyorum, gördüğüm için soruyorum.
1: Valla çok acayip soru sordun. Geceyi bu resmin içinde aslında çok ara bir yerde görüyorum. Çünkü bizim bir ayağımız tamamen batılı bir müziğe dayanıyor. Ama aslında armonik olarak ve sözel olarak bu topraklardan çok beslendiğimiz bir taraf da var. Türkiye'deki müzik endüstrisine baktığım zaman şöyle bir döngü hissediyorum. Bir janra popüler oluyor ve daha sonra arabesk müzik o janranın içine bir şekilde sızıyor ve o janranın içi birazcık boşaltılıyor. Bu hangi dönem hangi müzik türü popüler olursa olsun ülkede bu döngüde o müzik türünün başına bu geliyor. Bir arabesk geçme oluyor. Bunu kötü anlamda da
0: Yok,
1: söylemiyorum.
0: sen de çok acayip cevap verdin.
1: Çünkü bu ülkenin
0: Durdum.
1: kodlarında bu müzik var ve insanlar sevdikleri moda olan bir şeyi kendi asıl bildikleri şeye benzetme eğilimine gidiyorlar. Biz grup olarak buna bilinçli bir şekilde direniyoruz. Aslında gecenin bence en ayrıştırıcı özelliği o. Bizim daha popüler olmak için başka bir janrdan güç almaya ihtiyacımız yok. Biz aslında kendi ürettiğimiz müziğin içeriğiyle var olmayı en başından beri seçiyoruz. Dediğim gibi bu iyi veya kötü olarak anlattığım bir şey değil. Sadece
0: Elbette.
1: gecenin bence en temel farkı ısrarla kendi müziğine sadık kalması yıllardır. Ve bu ne bileyim biz böyle yapalım diye karar aldığımız bir şey de değil. İçimizden böyle geliyor. İlk bakışta bunu düşünüyorum. Çünkü şu anda alternatif müzik başlığı altında dinlediğim çoğu şeyin içinde yine çok fazla arabesk müzik duyuyorum. Keza rap müzik mesela şimdi çok popüler. Ve onun içinde de son yıllarda çok fazla arabesk duyuyorum. Arabesk müziği arabesk sanatçılardan dinlemeyi ben tercih ediyorum. Dediğim gibi bu iyi veya kötü anlamında söylediğim bir şey değil. Tabii ki türler arası etkileşim de olacaktır. Bunun da çok güzel sonuçları var. Ama biz kendi canımızın temsilcisi olmaktan çok mutluyuz.
0: Bakış açımı çok farklı bir yere taşıdın. Hiç bilmediğim bir şeyi ama ne kadar doğru olduğunu düşündüğüm bir şeyi gösterdin bana. Bir de şey gibi geldi. Bir müzik türü çok ön plana çıkıyor ve o dönem dinleniyor ve moda oluyor. Artık kelimesi her neyse. Bir şekilde bir süre sonra arabeskleşiyor. Şöyle bir yansıması oldu bende. Hani dünyanın her yerinde en güzel şehir ya da en böyle elit semt ya da işte en popüler o işte ülkenin şehri, en popüler şehri bir süre sonra çok kozmopolit olur ya.
1: Evet.
0: Tam öyle bir örnek gibi geldi.
1: Olabilir, olabilir.
0: Siz kozmopolitleşmemeye gayret ediyorsunuz.
1: Evet, yani zaten dolmuşa bindiğinizde, sokağa çıktığınızda o müzik kulağımıza hep kaçıyor. Biz ne kadar ondan uzak durmaya çalışsak da, hayır biz bu sulara girmeyelim desek de o bizim genetiğimizde var. O tabii ki bizim içimizde
0: olsun
1: var.
0: Da,
1: evet olsun da, bu
0: türler
1: güzel bir şey.
0: Türler karışmasın.
1: Evet, sadece bunu ticari bir sonuç almak için kullanmak çok keyifli gelmiyor bize.
0: O zaman karışmamış türlerinizden bir şarkıyla daha.
1: Olur.
0: Müziğin ritminde seni dinleyelim mi?
1: Safkan şarkılardan.
0: Safkan şarkılardan bir tanesiyle devam edelim.

0: Enstrümanın aran nasıl duygusal anlamda?
1: İyi, galiba iyi. Seviyorum kendisini. Ama böyle şey değil. Enstrümanı böyle işte bir kadın falan gibi gören öyle bir romantizmim yok yani.
0: Öyle durumlar oluyor mu?
1: Bazı müzisyenlerde ne yazık ki var pek hoşlanmadığım bir davranış biçimi. Ben şey...
0: Mesleki bir
1: Evet
0: durum.
1: evet bir 10 yıl önce falan almıştım bu aküstik gitarı. Bu benim aslında evde beste yaparken kullandığım en temel enstrümanım. Bunun yanında bunu getirmek istedim. Çocukluktan beri benim kardeşimin piyano çalmasını babam çok istiyordu.
0: Kız kardeşim
1: Evet,
0: mi?
1: kız
0: Çok
1: kardeşimin.
0: yakışır ya kızlara.
1: Evet, her baba ister hayal eder. Öyle Cansu'ya bir piyano almıştı. O piyanonun yanında da ben de kendime bir elektrik gitar hediye ettirmiştim müzik mağazasına.
0: Yalnız şey, bana da Cansu'ya babam çok piyano çalsın istiyordu. Piyano hediye almıştı. Ben de kendime elektro gitar hediye
1: Evet,
0: ettirmiştim.
1: çünkü kardeşim sonra hiç piyanoya dokunmadı. O hiç çalmaktan
0: Ettirdim
1: hoşlanmadı.
0: ama zorla.
1: Ben gitar çalmaya devam ettim. Enstrüman çok güzel bir şey. Ben hala yani devamlı enstrüman satın almak istiyorum. Devamlı yeni enstrüman çalmak istiyorum. Çünkü böyle enstrümanın insana verdiği bence bir ilham da var. Öyle sahnede düzenli çaldığım iki tane elektrik gitarım var yıllardır. Bu arkadaş da evde benimle birlikte. Ben
0: Bu
1: öyle akustik
0: arkadaş.
1: çaldığımda yanımda getiriyorum.
0: Şöyle enstrümanistlerle konuşurken bazen enstrümanistlerle enstrümanları birbirlerine benzeyebiliyorlar. Öyle bir
1: Benziyor
0: yerde.
1: muyuz
0: Çok
1: birbirimize?
0: ben yakinen benzettim. Öyle bir yerden sordum. Bir de öyle cevaplar geliyor ki belki de tam senin

0: söylediğin yerden hani büyük bir
1: Of.
0: aşk yaşıyoruz
1: Evet.
0: falan gibi, hani bir kadın gibi görüyorum falan. Enteresan hikayeler çıkabiliyor ama bence de oyuncularda da vardır o, bu arada. Hani bir
1: Tahmin
0: role
1: ediyorum.
0: girerler,
1: Tahmin
0: ondan
1: ediyorum.
0: sonra o rolden çıkamazlar. Mesela bir mafya liderini oynarlar ve
1: Aa.
0: dizi bittiğinde ya da sinema filmi bittiğinde hala
1: Onunla
0: kendisini
1: yaşar.
0: onunla yaşarlar. Bu biraz aynı duygu olsa gerek.
1: Evet, bana çok komik geliyor. Yani bu çocukluğumuzdan beri yaptığımız bir şey. Evet, böyle bir meslek olarak başlamıyor. Bu bir aşk olarak başlıyor. Bunun farkındayım. Ama sonuçta bu profesyonel olarak yaptığımız bir iş. Ben ona öyle o kadar da büyük büyük duygusal anlamlar yüklemek bana komik geliyor.
0: Peki müzik öyle bir şey mi? Yani müziğe de salt meslek gibi bakılabilir mi? Elbette ki
1: Ne?
0: mesleğiniz, ama hani tek tek başka meslek örnekleri vermeyeyim. Şimdi ayıp da olmasın ama bazı şeyler sadece, bazı
1: Meslek.
0: meslekler sadece meslek yani. Hani gidiyorsun sabah 8'de işe başlıyorsun, 6'da çıkıyorsun ve günün sonunda yaşamını idame ettirmek için o işi yapıyor oluyorsun. Ama müziğin buradan ayrıştırılmış bir yanı var bence.
1: Evet, yani sahne sanatlarını düşündüğümüzde
0: Hepsinin.
1: sanat dallarını, ya biraz günün sonunda yaptığınız iş size benziyor ya, sizin hayatınıza benziyor. O yüzden tam olarak bir meslek gibi algılayamıyoruz. Aynı zamanda bir hayat biçimi de oluyor. Çünkü günün sonunda size benziyor yaptığınız iş. Bu isterseniz bir resim yapın, isterseniz bir beste söyleyin, beste yapın. Size benziyor. O yüzden de aslında sizin bütün hayatı, yaşayış biçiminiz bence kariyerinize etkiliyor. Orası gri bir alan. Evet, böyle alışagelmiş mesleklerle daha yaratıcı işler içeren meslekleri ayrıştırıyor sanki.
0: Ya da siz öyle olduğunuz için o mesleği seçmiş de olabiliyorsunuz.
1: O da olabilir, o da olabilir. Benim dayım opera sanatçısıydı. Bizim evde işte Kayahan, Nilüfer, Beatles, Led Zeppelin, Cem Karaca, hep müzik vardı evin içinde.
0: Enfes.
1: Ve ben müziğin içinde büyüdüğüm için kendiliğinden böyle bir yola gitti hayatım.
0: Harika. Yani biraz da kadersel gibi seninki. Yani sanki
1: Evet,
0: başka
1: evet.
0: bir şansın yokmuş gibi diyeceğim ama aynı şey kız kardeşin için de
1: Evet, o
0: geçerli
1: istemedi, o istemedi.
0: olabilirdi. Ama o aynı yolu tercih etmedi. Grup olarak önümüzdeki günlerde nasıl projelerde göreceğiz sizi?
1: Şimdi konserler başladı. Aynı zamanda üniversitelere söyleşiye gidiyoruz son
0: Harika.
1: zamanlarda. Bu çok keyifli bir şey. Bizi acayip yeniliyor. Orada gençlerle bir araya gelmek aşırı eğlenceli oluyor.
0: Ne soruyorlar en çok?
1: Müzik kulüpleri bizi davet ediyor. Ve oradaki çocukların hepsi müzisyen olmayı hayal ettikleri için sektörle ilgili ne yapabileceklerini, bizim kendimizi nerede nasıl hissettiğimizle ilgili sorular ve kariyerimizdeki sevdikleri şarkıların nasıl ortaya çıktığı gibi sorular soruyorlar. Çok çok bu ara yaptığımız en güzel şeylerden biri o. Şimdi hem konserler devam ediyor, hem stüdyoda yeni şarkılar üretiliyor. Ve bittikçe şarkıları paylaşmaya başlayacağız. Ve olabildiği kadar konserlerde bir araya gelmek istiyoruz.
0: Peki biz de öyle istiyoruz. Olabildiği kadar konserlerde ve sahnede bol bol
1: Evet.
0: sizi dinlemek istiyoruz ve yepyeni şarkıları ardı ardına merakla ve heyecanla bekliyoruz. Ama şimdi eskilerden bir tanesini dinleyeceğiz.
1: Tamam, hadi söyleyelim. Ben bir yokuşum, sen de inişim, yok ki bir der

0: Biraz önce role girmekten bahsettik. Oyuncularda da olan, bazı müzisyenlerde de olan, hatta enstrümanistlerde de olduğunu öğrendiğimiz. Bunu senden öğrendim. Hani gitarıyla böyle fazla bütünleşmek, fazla insanmış gibi davranmak. Söz ve beste de yapıyorsunuz ve halihazırda zaten kendi bestelerinizi söylüyorsunuz. Orada da role giriyor musunuz?
1: Ya olabildiği kadar
0: Çünkü
1: dürüst olmaya
0: orada olur.
1: çalışıyorum aslında beste yaparken. Tam aksine bir role girmek değil de gerçekten samimi olduğun o ilk duyguyu, ilk o fikri bütün samimiyetiyle ifade etmeye çalışıyorum. Rol yaptığım zaman o hissedilir hemen. Yani böyle mış gibi şarkı yazamazsınız. Her zaman kendi hikayeniz üzerinden de aslında yazmıyoruz
0: O yüzden role
1: şarkıları.
0: giriyor musun diye
1: Evet,
0: sordum.
1: bazen başka insanları gözlemleyip onların ne hissettiğini hayal ediyorum. Ve bazen kendimi manipüle ediyor da olabilirim. Çünkü
0: Nasıl?
1: sürekli o duyguda insan olamayabilir, o yoğunlukta olamayabilir. Bazen kendinizi manipüle edip o frekansları açmak da gerekiyor. En fazla yaptığım şey olabilir. Yani biraz bazen dönem olarak kendimi manipüle edip daha fazla şey üretmeye çalışıyorum. Ama günün sonunda hep amacım en samimi şekilde şarkıyı dinleyiciye sunmak.
0: Bu sorunun cevaplarını hep çok merak ediyorum. Özellikle de herkese soruyorum. Çünkü hiçbiri birbirine benzemiyor. Herkesin kendi yöntemi
1: Herkesin metodu
0: var.
1: farklı.
0: Metodu çok farklı. Dolayısıyla herkese, her müzisyene sorulabilecek bir soru bence bu. Bambaşka fikirler çıkıyor ya da bambaşka yöntemler çıkıyor. Ben de öğrenmiş oluyorum. Seyircimiz de zaten çok profesyonel bir seyirci, bir müzik programı olduğu için bayağı hakimler müziğe. O noktada orada hayal edip yazanlar da olabiliyor. Kimi sadece kendi yaşadıkları, kimi başkalarının da yaşadıkları, kimi ikisi beraber, bazen de hiç olmayan şeyleri hayal edenler. Orada biraz role girmek var işte.
1: Evet, ya dışarıdan bakınca insanlar bu beste yapma işini tamamen ilham üzerinden okuma eğilimindeler. Bunu anlıyorum. Bu çok dışarıdan romantik geliyor,
0: Sihirli,
1: sihirli geliyor.
0: romantik.
1: Ama bence ilham işin %10, %20'lik kısmı, ilk başlangıç noktasında. Belki bazen bir melodi, bir söz, bir akor dizilimi. Ama işin geri kalanı aslında böyle gerçekten masa başında çalışmak gerektiren bir süreç. Ve çöpe atmak çok önemli. Özellikle sözlerde ben belli bir miktarını evet ilhamla yazıyorum ve bunun o samimiyeti gücünü arttırdığını biliyorum. Bu çok önemli kısmı. Ama asıl iş yükü bence çalışmak. Yani çok üzerine defalarca yapboz yaptığınız bir süreç başlıyor. Ve biraz balık tutmak gibi de yani her gün oltaya attığınız zaman bazen büyük balık yakalama şansınız o gün daha fazla olabiliyor. Şey gibi bir şey değil yani bu sabah bana çok ilham geldi ve ay hemen bir şarkı yazdım gibi bir durum yok. Yani
0: Kesin öyle
1: evet
0: düşünüyorum.
1: odaklanıp çalışmak gerekiyor. Bestecilik öyle bir şey bence.
0: Evet, yani zaman zaman böyle aktığı da belki
1: Evet,
0: olabiliyor. Altın bir
1: olabilir,
0: tepside
1: olabilir.
0: sunulmuş gibi. Ama zaman zaman da üzerine çalışmak gerekiyor.
1: Bazen iyi bir şarkı yazmak için 3-4 tane kötü şarkı yazmak gerekiyor.
0: Öyle mi?
1: Evet, 3-4 tane kötü şarkı yazdıktan sonra bir tane iyi şarkı geliyor. Yani o her gün o masanın başına oturulması gereken bir iş o.
0: O kötü şarkılar belki kötü değildir, sana kötü geliyordur. Sen onları bana gönder, ben beğenirim.
1: Emin değilim bazıları gerçekten kötü. Ama sonra iyilerinin gelmesi için onlara gerek var işte. Ufak ufak taslaklarını oluşturuyor. Ben işte dediğim gibi hiç o konu romantik yaklaşmıyorum. Şarkı yazarlığı bayağı teknik bir iş. İlk çıkış noktası çok romantik ve eğlenceli olabilir. Geri kalanı bayağı çalışma istiyor.
0: Peki salt bir rock grubu diyebilir miyiz gece için? Değil, değil
1: Diyemeyiz.
0: mi? Bence de
1: En son
0: diyemeyiz.
1: yayınladığımız Arsız aslında 70'ler disco pop bir
0: Evet.
1: şarkı. Ve biz o konuda aslında beste ne isterse müziğimize onu veriyoruz. İlla bu kalıpların içinde kalacağız, aranjiyi böyle yapacağız diye bir takıntımız yok. Örneğin Nülüfer Hanım'la birlikte söylediğimiz Başıma Gelenler
0: Evet.
1: aslında tamamen klasik bir pop eseri. Sadece üzerine birazcık rock sosu var. Kendi gündelik hayatta dinlediğimiz müzikler de öyle. Biz her şeyi dinleriz yani. Her şeyden besleniriz. Grubun da öyle çok katı sınırları yok. Sadece kendimize benzesin, samimi olsun. O zaman tamam.
0: Kendinize benzesin, doğru cümle bence. Bu anlamda da yine çok özgün, bu anlamda da başarılı.
1: Çok teşekkürler.
0: Bir tür dememiz gerekirse, yani kendi türünüzü oluşturmuşsunuz aslında. Çoğu başarılı grup gibi.
1: Evet, evet. Biz lisede içimizden gelen müziği hala yapmaya çalışıyoruz. Kafamız karıştığında oraya dönüyoruz ve 16-17 yaşında çocukların düşündüğü hep doğru çıkıyor. O zaman her şey zaten ilk fikirlerimiz doğruymuş. Bu İstanbul çok kafa karıştırabiliyor ama Ankara'da düşündüğümüz her şey doğruymuş. O yüzden kafamız karışınca oraya dönüyoruz. Ve neden biz bu işi yapıyoruz diye kendimize sorup tekrar sevdiğimiz gibi yapmaya devam ediyoruz.
0: Zaten hayatta da öyle değil mi? Böyle en pür, en saf enerjiler o yıllardaki enerjiler. Evet, evet. Sonrasında bir onu bir unutuyorsun. Bir duygular, yeni duygular öğrenmeye başlıyorsun. Çocuktan al haberi derler ya, böyle en saf, en dürüst bir yerden. Çocuk yalan söylemeyi bilmiyor ama bir gün biri ona yalan söylüyor ve yalanın ne olduğunu öğreniyor. Ya söylemeyi tercih ediyor, o da yalancı oluyor, ya da söylememeyi tercih ediyor ama artık yalanın ne olduğunu biliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ya yani mesleğinizle ilgili profesyonel olarak yapmaya başlayınca bir sürü şey öğreniyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir noktaya gelince o öğrendiklerinizi unutmanız da bir mesele. Çünkü unutmaya da ihtiyacınız var ve ilk çıkış noktasını hep hatırlamak lazım. Ve böyle iş sanat olunca bu çok göreceli bir şey ve bu konular üzerinde sanatçı hep düşünüyor.
0: Orada kendi imzanı taşımaya başlıyorsun ama bizim mesleğimizde de bu geçerli. Yani diksiyon kursundan çıkıyorsun işte ya da okulundan mezun oluyorsun, öğrendiğin her şey böyle çok motomot. Hala orada konuştuğun gibi konuşuyor olsan İyi bir öğrenci olarak kalmış olursun. Hepsini bir unutman gerekiyor.
1: Değil mi?
0: Ve kendi yöntemini oluşturman gerekiyor. Sizin oluşturduğunuz yöntem bize çok iyi geliyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne oluşturduğunuzun farkında olarak oluşturmadığınız yıllardan, çok farkında olarak hareket ettiğiniz yıllara geldiğiniz bir dönemdesiniz. Her aşaması bizim kalbimize dokunuyor ve çok iyi geliyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gece bizim ve ülkemizin en sevdiği gruplardan bir tanesi.
1: Çok sağ ol.
0: Ve çok nice güzel başarıda bir arada olmak ve izlemek, dinlemek istiyoruz. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir programdı.
1: Çok keyifliydi. Harika manzarada sizlerle olmak beni çok mutlu etti. Bütün ekibe de çok teşekkür ederim. İzleyenlere de sevgilerimi iletiyorum.
0: Ayağına sağlık. Bir kez daha sonsuz teşekkürler. Evet, gece ritmi tuttuk bugün müziğin ritminde. Haftaya bambaşka bir ritimle yine TRT Müzik ekranlarında olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın. Yarım aklım

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

Dostlarım merhaba. Gene her zamanki gibi heyecanlıyız. Çünkü halkın sanatçılarıyla buluşacağız Denizli'de. Halk kültürümüzün devamı için çekimler yapıp geleceğe döküman bırakacağız. Hani Dadaloğlu demiş ya, yine göç eyledi avşar elleri. Aşıp aşıp giden eller bizimdir. Arap atları da yakın eder Irak'ı. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. O misal, bize de durdurak yok. Dağlarda, yaylalarda, ovalarda ama ormanlarımızsa bizim mola yerlerimiz.

0: güzel kız Karin için yakılan türkümüzü de söyledikten sonra ver elini Denizli. Daha önce Çivril, Çameli ve Acıpayam'da yöresel müzikleri çekmiştik ama Denizli merkeze yerleşen mahalli çalgıcıları şimdi çekeceğiz. Günümüzde köyden kente göçler, orijinal kültürde değişim yaparken hala düğünlerinde o gelenekleri yaşayan, o kültürü koruyan, hatta öğreten kişiler ve kurumlar var. Denizli Belediyesi Konservatuarı gibi.
1: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Sümer abim gelmiş ya.
1: Nasılsın?
2: Anadolu'nun sesi, türkülerin efendisi, elleri bağlamada, dilleri türküde. Efe yüreklim, koç efem. Sümer hocam, hoş geldin Denizli'mize.
1: Hoş bulduk, iyi misin?
2: İyiyim, sen nasılsın? Nereden gelip nereye gittin sen?
1: Antalya'dan geldik. Şimdi burada Denizli'nin mahalli müziklerini çekeceğiz. Halk ozanlarını, işte kadınları çekeceğiz. Konservatuvara gidiyor. Nerede konservatuvar?
2: Konservatuvar ya, siz ters gelmişsiniz. Öyle ben mi? Size gösteriverim en güzeli.
1: Hadi o zaman.
2: İyi. Hadi Mehmet, ben gidiyorum. Bir konservatuvar gösteriverim.
1: Hadi bakalım.
0: Osman'ı da alıverdik gari yanımıza, yolu kolayladık. Sultan bacımız, Anadolu kadınlarımız ve Sadi Cesiroğlu sanırım en az bizim kadar heyecanlıdır. Konservatuvar müdürümüz Hakan Eyden sağ olsun kapıda karşıladı bizi.

0: Sultan bacım merhaba.
1: Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
0: Böyle, sağ ol, elinde kınalarla böyle geldin. Sürekli kına yakıyor musun?
1: Evet hocam.
0: Bakayım
1: Pek
0: şöyle.
1: Eksik olmaz, buyurun.
0: Güzel.
1: Bu bizim kültürümüzde olmazsa olmazlardan hocam.
0: Niye yakıyorsun bunu?
1: Neden yakıyorum? Ellerim biraz yıpranıyor. Hem
0: Koruyor
1: onun
0: mu?
1: için, evet, koruma amaçlı. Hem görüntü amaçlı. Bir de gelenek, göreneklerimiz. Biliyorsunuz bizde kına, askere gidene, gelin olana yakılır.
0: Evet. Bir de kurbanda.
1: Kurbanda yakılır.
0: Kurbanda.
1: Evet, kurbana.
0: Saçlarında
1: yani
0: da var mı kına?
1: yok.
0: Yok mu?
1: Bazen arada sırada.
0: Bizim köy kadınları saçlarına da kına yakıyorlar.
1: İllaki.
0: Sağlıklı yapıyormuş.
1: Evet evet besliyor.
0: Evet. Hadi şu kınalı ellerinde bir türkü çal bakalım bize.
1: Tabii.

0: Sağ olasın Sultan Hocam. Özel gönlüm okurdu
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, rahmetli. Evet.
0: Özel abimiz. Allah
1: orada
0: rahmet
1: bize bakıp durur.
0: 15 sene yaşadık şeyde Ankara Radyosu'nda, Yurttan Sesler Korosu'nda, evet. Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'nda meddahtı. Gerçekten evet. O çok büyük ustaydı Özel abi. Allah rahmet eylesin.
1: Aynen. Allah rahmet eylesin.
0: Hadi bir türkü daha çal.

0: Sağ ol.
1: Sizin sağ olun.
0: Kınalı ellerin dert
1: Allah
0: görmesin.
1: razı olsun
0: Teşekkür
1: hocam.
0: ederiz.
1: İnşallah, inşallah. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Yöremizi tanıtıyorsunuz, yöremizin türkülerini. Böyle bir hatırlatalım dedik.
0: Toprak aynı toprak.
1: Değil mi hocam? Aynı.
0: Tabii.
1: Aynı yöremiz.
0: Yörüklere çok selam.
1: Aleyküm selam söyleyeceğim bütün yörüklere.
0: Yörüklerimiz çünkü doğa severdir, yörüklerimiz barış severdir, yörüklerimiz dağları üretim için kullanırlar. Hepsi gönlümüzdedir. Çok selam.
1: Aleyküm selam hocam.

0: Ne güzel isim Anadolu Kadınları Topluluğu. Kadın üretken, kadın doğurgan, kadın düzenleyen, kadın baş tacı. Sağ olun, var olun.
1: Sadi, sen Acı Payam'da bir de çocuklara cüra öğretiyorsun değil mi? Üçtelli öğretiyorsun.
2: Evet, yani haftanın bir günü gidiyoruz. Orada kırsalda yaşayan, müzik yeteneği olan çocukları bulduk. Köy köy gezip. O çocuklara üçtelli tırnak cürası eğitimi veriyoruz. Yani altyapıdan yetişsin.
1: Yörük çocukları bunlar.
2: Aynen.
1: Bayağı davar güden yörük çocuklar.
2: Aynen hocam. Aynen.
1: Ben şuna inanıyorum bak. Abdal müziğine niye Abdallar Mahallesi'nde yetişen çocuklar, ki öyle oluyor zaten. Aynen. Roman müziğini en iyi Roman Mahallesi'ndekiler yapar. Yörük müziğinde en iyi yörükler yapar. Çünkü o hamurla, yani sonrakiler başkaları da öğrenebilir bunu ama o hamurun içinde yorulmak bir başka.
2: Kesinlikle hocam. Yani çünkü o DNA'larında var.
1: Evet.
2: O keçi peşindeki o keçinin boynundaki çanı falan olur yani. Oradaki o melodik, o ritmik yapıyı da hep kulaklarında var çocuklar.
1: Evet, o çanlar da farklı farklı biliyorsun. Koçun çanı başkadır, öbürlerinin farklı.
2: Ondan tanıyorlar onu. Ha,
1: çobanı tanır onu. O sesinden, evet, kime ait olduğunu tanır onun.
2: Aynen.
1: Hadi bize şöyle bir yörük havalarından çalıyor bakalım.

0: Sağ olasın ya, ne güzel oldu.
1: Hocam. Teşekkür ederiz. Bir öğreden yine Hare amcamız var biliyorsunuz.
0: Hayırlı,
1: Çamlı.
0: rahmetli.
1: Rahmetlimiz. Onu da yetiştiren Aziz Yığ rahmetli vardı. Yani bu Ege Teke bölgesi deyince biliyorsunuz Üçteli Ramazan Güngör hocamız vardı
0: Fethiye'de.
1: rahmetli. Yani bu Burdur yöresinde ayrı aslında aynı enstrüman görünse bile bizim bu Teke'deki Gireniz Çameli bölgesindeki ezleri farklı. Yani bunların aslında herkes aynı görüyor belki ama yani bu yöre biraz daha farklı. Yani Gireniz bölgesi.
0: Katılıyorum. Kaş, Çavdır.
1: Aynen.
0: Onlar Ali Ulutaşlar, Osman abiler ayrı bir tarz çalıyor.
1: Evet.
0: Bu Dirmil tarafındaki mesela Çörten Hüseyin vardır eski. Ben tanımadım ama albümlerini dinlerdim, kasetlerini, o ayrı. Dediğin gibi bu taraf farklı. Hayri Dev.
1: Aynen.
0: Hepsi ayrı tavır.
1: İstersen onlardan da örnekler
0: tamam.
1: Vereyim bir iki tanesi.
0: Tamam. Hangisinden? Gireniz.
1: Hayri Dev'in beyazısı bu.
0: Tamam. Evet.

0: Rahmetli Hayri Devin bu ezgileri teller arasında cambazlık geliyor bana.
1: Küçük
0: melodilerde değil mi?
1: Aynen. Ya kısa melodiler evet ya. Hep birbirini tamamlayan ezgiler.
0: Ama böyle doyamıyorsun. Devamı geliyor değil mi?
1: Ya kısa geliyor sanki. Hani biraz ormanıymış gibi.
0: Evet. Rahmet olsun Hayri Devin. UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü. UNESCO Ödülü ustamızdı.
1: Aynen. Evet. Çok güzel bir renk bıraktı.
0: Evet.
1: Güzel. Sağ olsun. Biz de işte elimizden geldiği kadar hocam yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
2: Kültür denen şey böyledir. Bizden önceki ustalardan devam.

alırız, sonra biz çalar, bizden sonrakilere devrederiz. Ucu bucağı olmayan okyanusun içinde damlayız. Konservatuarların da kapalı kapılar ardında değil, bulunduğu yörede mahalle ustalarla bütünleşmesi çok değerli. Zira geleneksel müziklerde nota yetmez. Hoşça kalın sevgili dostlar. Komşu

0: çeke çeke.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.
2: Hayrola çocuklar?
3: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
8: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında.

0: annemin radyosunda duyduğum seslerden biri.
1: Radyoda türküler çıktığı zaman sanki dünya benim oluyordu.
2: Çok kibar, tipik bir Anadolu delikanlısı.
3: Bize her zaman örnek olmuştur.
4: Kırmızı gül demet demettir, bala sarhoştur, Erzurum'un sarı gelinidir.
5: Onun ipek sesi gerçekten çok mükemmel bir ses.
6: Erzurum tavrını, üslubunu olduğu gibi sesine yansıtan bir kişiliktir.
2: Çok sevilen bir solist oldu.
4: Erzurum'un barlarıdır, halaylarıdır Muharrem Akkuş. Böyle değerli bir ustamız.
7: Elimizdeki bandı 26 Ocak 1967 tarihinde kaydedilmiş.
8: Yani bir taşla iki kuş vurmak derler ya, ben üç kuş birden vurdum.

0: Nida Bey dedi, oğlum dedi, şu kırmızı gülü bir daha söyle dedi. Bir daha başladım. Sirkeci de bitti. Hadi bir tane daha devam et dedi. Bir daha başladım. Karaköy'de bitti. Bir daha Kabataş'ta bitti. Bir daha şeye kadar, Nişantaş'a kadar kırmızı gülü okuttu bana. 4-5 kere. İlkokuldan sonra babam beni sobacı dükkanına götürdü. Orada 5-6 ay çalıştım ve terziliğe başladım. 1952'de terziliğe başladım. Müziğe aşina olmamın en büyük nedeni de evde bizim gramofon vardı. Gramofon çok dinlerdim. Terzilik yaptığım zaman, çıraklığım döneminde çalıştığım dükkanın tam karşısında plakçı vardı. Bütün o zamanın işte gazelhanları, işte şarkıcıları, kimler varsa onları akşama kadar müzik dinlerdim ben. ...150 yıllık bir geçmiş seceremiz var. Erzurum'un bütün köylerinde dedemin dostları vardı. Aşkale kaymakamlığına memur gerekmiş. Okur yazar aramışlar, dedemi bulmuşlar.
1: Rıza Efendi eski ve yeni yazıyı bilen, tasavvuf ehli, edebiyata ve müziğe hakim, yöresinde aydın kişiliğiyle tanınan biridir.

0: 1956'da Erzurum Halk Oyunları, Halk Türküleri Derneği'ne arkadaşlarımın yönetmesi üzerine gittim, oraya kaydoldum. Müzikle öyle tanıştım.
1: Babasından izli olarak gidiyordu. Diğer zamanlarda terzihanede çalışıyordu. Konser aşamasına gelmişlerdi, bizi de götürdüler.
0: O ilk konserimizde bana iki tane bilet verdiler. Ailenizden, işte büyükleriniz veya yakınlarınız gelsin falan diye. Ben de anneme verdim ve yalvardım. Dedim ki ya babamı da kandır. Gelin beni izleyin dedim. Orada 8 arkadaşımızla birlikte herkese 2 tane türkü solo olarak vermişlerdi.
1: Muharrem abim sahneye aldı. Erzurum Dağları Karıyla Boran uzun havasını okudu. Oradaki izleyiciler ayakta alkışladılar. Tabii bu abim çok mutlu oldu.
0: Alkışlar kesildikten sonra bir tek alkışın devam ettiğini salonda böyle duyulur oldu. Babamın yanında oturan bir bey demiş ki ya demiş amca demiş galiba çok beğendin delikanlıyı demiş. Hiç durmuyorsun demiş. Ha babam alkışlıyorsun. O benim oğlum, o benim oğlum demiş. Onu

0: Diğer amcaları ve bizler her zaman destek olduk. Özellikle Dursun abi çok destek olmuştur kendisine. Onunla iftar ederdik, övünürdük. Severdik kendisini. Sesi de çok güzeldir. Biz beğeniriz, bilmiyorum tabii.
1: O zamanlar türkü öğreniyorduk. Ben de sesim güzel olduğu için genelde düğünlerde, kına gecelerinde, ne derler ona? Bizde kısır gecesi derler. Orada sesi güzel insanlar gelirdi, türkü söylerlerdi. Ben de bir köşede oturur, onları dinlerdim. Hevesli olduğu için bir kere dinlemeyle öğrenirdim o türküyü. Normal.

0: terzi dükkanı açtım askerlikten sonra. Kumaş almak için İstanbul'a gittiğimde asker arkadaşımın Nida Bey'e derse gittiğini, bana da gel akşam beraber gidelim, seni de tanıştırayım falan davetiyle Nida Bey'in dershanesine gittik. Nida Bey'in dershanesinde Arif Sağ'ı dinledim. 16-17 yaşındaydı. Dedim ki ya dedim sen güzel saz çalıyorsun dedim. Gel seni Erzurum Radyosu'na götüreyim dedim falan. Alırlar mı dedi beni. Ya dedim sen karışma neyin lazım dedim.
1: Bizim köye yakındı onların köyleri. O zaman Erzurum Radyosu'nun yeni kurulmuş. Halk Oyunları Derneği vardı Erzurum'da. Orada şey vardı. Doğudan Sesler Korosu. O Doğudan Sesler Korosu'nda işte rahmetli Mükerrem, Raca Alkır, ondan sonra işte bizim Muharrem, birçok sanatçı arkadaşımız vardı o şeyde, koroda.
2: Erzurum türkülerini bir Erzurumlu sanatçı olarak kimden dinlemem gerekirdi? Muharrem Akkuş, Mükerrem Kemertaş, Raci Alkır. Bunlar bizim çok değerli, Erzurum'un kıymetlileri, oltu taşı. Onları örnek aldım.

koro çıktı ortaya ve Türkiye'nin en iyi korolarından, en iyi çalıp söyleyen korolarından birisiydi. Eski abilerimizin birçoğu gidip Erzurum'da görev yaptı. Yani ciddiye alındı Erzurum Radyosu o zaman.

0: Mükerrem Kemertaş, Raci Alkır abimiz. Raci Alkır hem terzilikten benim abimdi. Birlikte çalışıyorduk aynı dükkanda. Hem de dernekte birlikte icra yapıyorduk. Benden sonra o derneğin korosu Erzurum Radyosu'nun nüvesini oluşturdu.
1: Çok değerli sesiyle, sanatçı duruşuyla, tertemiz Türkçesiyle, türkülerimizdeki o arı duru Türkçeyle insanımıza seslenmiş. Kırmızı gül demet demettir, bala sarhoştur, Erzurum'un sarı gelinidir, Erzurum'un barlarıdır, halaylarıdır Muharrem Akkuş.
0: Erzurum barları Erzurum'un için değerlidir. Çok ayrı bir karakteri, ayrı bir duruşu, tutuşu, hareketi, ağırlığı vardır. Ben de gençliğimde tuttum, bar tuttum.

0: Muharrem'in işi gücü bize elbise dikmekti. İyi bir terziydi. Terzi dükkanında Ramazanlarda sabaha kadar otururduk. Sahur zamanı da birisinin boynuna davulu asardık. Ben de klarnet alırdım. Kaleye çıkardık, Erzurum Kalesi'ne. Çıkardık, orada davul çalmaya başardık. Hayatım belki de en mutlu dönemini o zaman yaşadım.
1: Tam başında ezan var, ezanda bir gezen var. Tam başında...
2: 64 yılında üstadımız Nida Tüfekçi ile tanışır. Nida Tüfekçi güzel sesli, iyi üsluplu bir genci benimser. Çünkü yöresine ait türküleri ustalıkla söyler ve aynı zamanda bir derlemiş yönü vardır.
3: Hadi bakalım dedi, ne okuyacaksın dedi. Dedim ki hocam dedim, benim derlediğim türküler var dedim. Erzurum Radyosu'nda okuduğumuz türküler var. Yöremizin güzel türküleri var. Kırmızı Gül dedim. Efendim dedi. Böyle bir dikildi. Kırmızı Gül. Öyle mi dedi? Evet dedim hocam. Oku bakayım dedi falan. Tatlı sertti biraz rahmetli. 80 talebe etrafımızı çevirdi. İlk imtihanım, ciddi imtihanım oydu benim.

aşağı yukarı 15-16 tane türkü okudum hocaya. Onların hiçbirisini duymamış. Nerede kalıyorsun dedi. Dedim ki hocam Şişli'de kalıyorum amcamda. Hadi dedi Maçka'ya kadar seni götüreyim dedi. Oradan sonra gider misin dedi. Giderim dedim. Nida Bey dedi oğlum dedi şu kırmızı gülü bir daha söyle dedi. Şeye kadar Nişantaş'a kadar kırmızı gülü okuttu bana. 4-5 kere. Zamanın varsa gel dedi hocana seni tanıştırayım dedi. Benim için büyük nimet. Büyük bir sevinçle hay hay dedim hocam dedim sevinirim dedim. Çıktık eve. Rahmetli hoca Neriman Hanım kapıyı açtı. Bak dedi sana bir hemşerini getirdim dedi. Ha öyle mi dedi tüfekçi. Evet dedi ama dedi ne okuyor biliyor musun dedi. Ne okuyor dedi tüfekçi. Kırmızı gül okuyor kırmızı gül. Ya dedi öyle mi dedi. Evet dedi. Hocana dedi bir okur musun dedi. Oturdum masanın başına. Kırmızı gülü işte Nida Bey ile Neriman Hanım'a ilk tanıttığım okuduğum

0: derken İstanbul Belediyesi Türk Halk Müziği İcra Topluluğu, Adnan Ataman'ın yönettiği İstanbul Halk Müziği Korosu'nu. Oradan bana teklif ettiler, seni buraya alalım dediler. Eğer ileride radyo imtihanı açılırsa yine oraya dönersin dediler. Ve imtihana girdim orada. Yine onur duyduğum, benim için unutulmazlar içinde 20 kişilik bir şey vardı, jüri vardı. Jüri başkanı Münir Nurettin Selçuk'tu.
1: Birlikte çalışmalara başladık uzun yıllar ve kendisini çok sevdiğim ve sanatına da çok güvendiğim, çok önemsediğim bir kişi.
2: Erzurum'dan yeni gelmişti, çok güzel türküler getirmişti. Kırmızı gül demet demet, eledim eledim hüllü keledim.
3: Aynalı Beşik'te bebek beledim diye bir türküyle karşılaştık. Kim okuyor bunu falan araştırdığımızda Muharrem Akkuş diye biri. Çok yeni bir sanatçıymış.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünde Adnan Ataman Bey'in korosuna devam etmeye başladığımda Muharrem Akkuş'la tanışmayalım mı?

0: İstanbul Radyosu'nda Erzurumlu Muharrem Akkuş adıyla bir dört türkülük bir bant yaptı. Ve bu bant yayınlanmaya başladı. Türküleri yayınlanıyor. Muharrem Akkuş ismi tabii duyulmaya, tanınmaya başladı.
1: Hocam dedim, aslında plak yapmak istiyorum dedim. Tam dört ayağın üzerine düştük. Nida Bey o zaman plak şirketinin halk müziği direktörlüğünü yapıyormuş. Ben bilmiyorum tabii. Ve iki plaklıkta anlaşma yaptım.

Bir gün babam bir bantla geldi ve dedi ki size birini dinleteceğim. Evde anneannem vardı ki Erzurumludur, çok hakimdir. Hem halk müziğine hem sanat müziğine hakimdi. Ve de teyzem Perihan Altın'dan sözleri de bizde misafirdi. Kırmızı Gül Demet Demet adlı türküyü Muharrem abinin sesinden dinletti. Salondaki herkes hayran oldu. Bu nasıl güzel bir türkü, bu ne güzel bir ses diye. Gerçekten de küçük yaşta benim bile kulağıma kazınmış bir türküdür o. Muharrem abinin

0: sadece Muharrem Akkuş'un hayatına değil, o dönemdeki bütün sanatçıların hayatına dokunmuş biridir Nida Tüfekçi.
1: Nida abi öyle anlatmak kolay değil. Başka bir adamdı o.

0: Neriman Hanım'la Nida Bey odaya gittik. Nida Bey'in odası o zaman halk müziği müdürüydü. İkisi birden bana seni dedi buraya almak istiyoruz dedi. Bizimle çalışır mısın dedi. Onur duyarım dedim. Ve Erzurum'a döndüğümde 3 ay içerisinde tasfiye ettim dükkanı falan. İstanbul'a geldim. Ve o zaman amcamın evinin önünde küçük bir dükkan yapmıştı bahçenin içerisinde. Hemen bir makine, masaj ayarladık. Orayı güzel bir terzane yaptım. Ve İstanbul'daki ilk terzanem amcamın evinin önündeki o küçücük dükkandı.
1: Zannederim bir 5-6 sene bizde kaldı. Erzurum'da babası falan gelmedi. Bir yanda da radyo sınavlarına gidiyordu. Aksaray Müzik'in cemiyetinin sınavlarına. Mehmet Özbekler filan hepsi o devre seçildi. Radyoya girdiler.

0: Dönemin sanatçıları bir yönüyle toprak kokuyor, sesleri toprak kokuyor. Bir yöreye bağlılığı ayrıca kendi ruhlarına yansımış vaziyette. Üslup Erzurum, repertuar Erzurum. Ses tonu Erzurum, yorum Erzurum, yöre Erzurum. Yerel kimliğe bağlı ve profesyonel hayatının da icablarını yerine getirirken yerel kimliğin tek başına temsilcisi olma yeterliliğiyle beraber toplum hayatında iz bırakan sanatçılardan bir tanesi.
1: Sadece türkü öğreniyorduk biz ve hoşumuza gittiği için öğrendiğimiz türküyü okuyorduk. Çok gençtim. Yani derleme sözcüğünü bile bilmiyorduk. Tabii o zamanlar ben nota falan bilmediğim için bütün türkülerimi Yücel Bey'le Nida Hoca yazmıştır.
2: Erzurum tavrını, üslubunu olduğu gibi sesine yansıtan bir kişiliktir. O suretle o sıcaklığı kendisinde hissedersiniz. Kendisinden bazı Erzurum türkülerini notaya aldım, derledim. Ve halen de söylenir, çok güzel bir repertuar sahibi olduk onun sayesinde.
3: Radyolara, yani İstanbul, Ankara, buralara Erzurum müziğini taşıp getiren Muharrem'dir. Muharrem köy köy dolanıp bir sürü türkü topladı, getirdi.
1: Sonradan tabii nota öğrenilip bu işe sanatçı olarak ciddi ciddi başladığımız süreden sonra çeşitli yörelerden, Erzincan'dan, işte Erzurum'dan, Kars'tan o türküleri sahiplerinden alıyordum, notalarını yazıyordum.

0: Muharrem Akkuş deyince ben sanki bir okul, ortak okul mezunu sanatçıları hatırlarım. Bu okulun elbette hocaları var, değerli hocaları var. Nida Tüfekçisi var, Neriman Altındağ Tüfekçisi var, Yücel Paşmakçısı var, Halil Bedi Yönetkeni var mesela. Bu okulun öğretmenleri özenle yetiştirdiği sanatçıları topluma emanet etmişler.
1: TRT bir sınav açtı, o sınava girdik. Aksaray Musiki Cemiyeti'nden 6-7 hatta 8 kişi sınavı kazandık. Ses ve Saz, Muharrem Akkuş'la birlikteliğimiz TRT'deki, radyodaki staj dönemimizde devam etti. Hemen hemen 3 yıl stajyerlik döneminde omuz omuza eğitim gördük, omuz omuza türkü söyledik.
2: 66 kuşağı, o zaman TRT'nin almış olduğu en kalabalık yaklaşık 150 kişiye yakın bir kadro açtılar o zaman. Türk halk müziğinin en parlak, en sevilen bir 15-20 yılı oldu. Genç, türküyü seven bir kuşaktık biz, 66 grubu.

0: Bunların her birinin bir ortak özelliği var. Her biri ayrı karakter, her biri ayrı ses, her biri ayrı bölge, her biri ayrı repertuar. Her biri ayrı anı, hatıra bırakıyor. Toplum hafızasında iz bırakmış değerli sanatçılardan birisi Muharrem Akkuş. Benim için de öyle oldu. Annemin radyosundan ne sesini ne de bize öğrettiği türküleri unutabildim.
1: En başta ben destekledim, gurur duyuyordum. Çünkü Muharrem Akkuş'un radyoda, o zaman televizyon yoktu, radyoda türküleri çıktığı zaman sanki dünya benim oluyordu. Ben de belki de radyoya, sinemlara girseydim ben de sanatçı olurdum yani. Benim de, ben böyle türkülerin hepsini bilirim.

66 dönemindeki her genç sanatçı arkadaşımız en azından 5 tane, 3 tane, 10 tane türkü derleyip getirip kendisi lanse etmiş, okumuş. Halk müziğinin en çok sevilen, yayılan bir devresiydi o devre. Ankara Radyosu'nda da ben daha evvel Ankara Radyosu'na misafir sanatçı olarak da gittim. Programlarına katıldım. Misafir sanatçı olarak da icra ettim.

Çok kibar, tipik bir Anadolu delikanlısı, naif, candan, sevimli bir insan. Gerçekten de türkülerindeki o güzellikler demek ki kendi şahsi güzelliğinden geliyormuş.

0: Muharrem Akkuş halk müziği açısından öncelikle bir kaynak kişidir. Kaynak kişidir çünkü yöresinin türkülerini ustalıkla söyler. Onları belleğinde saklar, çocuk yaşından itibaren saklar ve canlı tutar.
1: Benim adıma kayıtlı olan 20'ye yakın türkü var. En meşhuru Ay Akşamdan Işıktır Yaylalar türküsü. Rus Kızıl Ordusu da o türküyü repertuarına almış, okumuştur. Kırmızı Gül türküsü çok meşhurdur. Eledim Eledim, Hürlük Eledim türküsü meşhurdur. Son zamanlarda dinleyicisi çok artan Karaçamışları Saldım Bayıra diye bir türküm var. Onun da hikayesi çok hazin bir türküdür.
2: İki yakın köyde bir kızla bir oğlan nişanlanır. Düğün halayı oğlan evine yaklaşırken çocuğun bahsettiği iki camuşu, çok azgın kavga eden iki camuş varmış. Bir arkadaşına rica eder kendilerine bakması için, sulaması ve otarması için. Çocuk bunu yaparken camuşlar kavgaya tutuşurlar. Bütün çabalara rağmen köylü ayıramaz. Son çare oğlanı çağırmakta kalıyor ve çocuğu çağırıyorlar. Çocuk gözü dönmüş camuşlar arasına girip isimlerini bağırarak durmalarını sağlamaya çalışırken hayvanlar sahiplerini tanımaz ve tekrar vuruşmak üzere birleştikleri an çocuk ikisinin arasında kalarak can verir.

0: Ana dedim, bak bu türküyü dedim senin adınla dedim, Naşide Akkuş diye senin adını yazdıracağım. Derleyicisi de ben olacağım dedim. Bana çok kızmıştı. Ne dedi? Densizlik etme dedi. Ben sana verdim dedi. Git dedi. Ne halt edirsen et dedi. Karıştırma beni ile işlere falan. Kötü bir şey zannediyor hani. Onun adını oraya yazdırmak ona göre çok ayıp bir şey.
1: Gidelim, gidelim. Tutur kumru gibi durmaz.
2: Muharrem abi çok kibar, çok beyefendi. Erzurum türkülerini TRT repertuarına yıllar önce kazandırmıştır. Belki o gün o türküleri repertuara kazandırmasaydı unutulup gidecekti. Bizler de biraz mahrum kalacaktık.

rahmetli Barış Manço okumuştu. Çok sevmiştim, çok hoşuma gitmişti. Onların okuması bence halk müziğine ikinci bir hizmettir.

0: 20 senedir yaz kış buradayım. 38 yıl radyoculuk yaptım. Az değil. Biraz da kendime zaman ayırayım dedim ve emekli oldum. Nida Bey'in dershanesine ben ilk geldiğimde sen var mıydın orada? O çünkü Mahmut beni tanıştırmaya götürmüştü.
1: İlk geldiğinde yoktum.
0: Yoktun. İkinci geldiğimde gördüm ben
1: evet,
0: seni.
1: Evet, kısa dönem zaten ders aldım.
0: O zaman dernek dağılınca
1: dernek dağıldı. Herkes bir tarafa gitti. Yani senin aklının bir köşesinde herhalde ben kalmışım.
0: Evet.
1: Seneler sonra bana bir evlilik teklifi yaptın. Tesadüf. Evet.
0: Oyma merakım oldu kendi kendime. Desenler çiziyorum. Çini boya yapıyorum. Zevk olsun diye yapıyorum. Dostlarıma, arkadaşlarıma böyle geldiklerinde, ziyaretlerinde onlara hediye etmeye çalışıyorum. Valla bir de çok insanları çok seviyorum. Sizi sevmek bana cefa. Sevmeyip de ne yapayım? İnsan olan insan sever. Sevmeyip de ne yapayım? Onunla bağlıyım hayata. Gideriz hep seyahate. Elim elden tuta tuta gezmeyip de ne yapayım? Ben zannediyorum 6 tane plak yaptım. Hatırlamıyorum. Ben pek öyle arşivim falan yoktu.
2: Muharrem abim aslında hak ettiği yerde değil. Onun ipek sesi gerçekten çok mükemmel bir ses. Ve okuduğu türküleri duyarak

0: Türkiye'nin birçok ilinde konserler verdik. Ama bunun dışında yurt dışında da konserlerim oldu. Oradaki Türklerin bizlerle buluşması çok heyecanlı, çok güzeldi. Biz de onlar da çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü büyük bir hasret içerisinde de onlar böyle halk müziği, kendi müziklerini bize hasret oluşu falan çok güzel günler geçirdik.
1: Az sayıda da olsa bestelediği türkülerde Anadolu ezgilerinin çok güzel motiflerini duyarsınız.
2: İşine çok saygılı, çok disiplinli, en büyük örnek aldığım tarafı budur ve türkülerini okurken ki o sakin ve emin tavrı çok önemli. Çünkü karşısındaki dinleyiciye büyük bir rahatlık veriyor bu emin tavrı.

0: Muharrem'in en özellikli yanı müthiş efendidir Muharrem. Yani çok sakindir. Daha ben Muharrem'in birilerine sert konuştuğunu hiç duymadım hayatımda. Rastlamadım yani. Muharrem böyle böyle bir adam işte.
1: İçinde bulunduğumuz bina TRT İstanbul Radyosu, eskilerin söyleyişiyle radyo evi. Muharrem Akkuş da sanatının çok uzun yıllarını burada geçirmiş. Burada türkülerini seslendirmiş, çalışmalarını yapmış. Muharrem Akkuş'un türkülerinin sesi, sedası, yankısı hala bu duvarlarda devam etmektedir.
2: Türkülerimiz tarlamızdır, çayırımızdır, annemizdir, babamızdır. Yani uğraşımızdır, gözyaşımızdır, aşkımızdır, derdimizdir. Anlatabileceğimiz yani her şey türkülerin içinde vardır.

0: çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te. Türk pop müziği sanatçısı, geçmişin derin sesi Ayla Dikmen, 1944'te Kütahya'da doğdu. Profesyonel müzik yaşamına İlham Gencer ve Yavuz Özışık'ın yönlendirmesiyle başlayan Ayla Dikmen, bir radyo programı sırasında Şerif Yüzbaşıoğlu'yla tanıştı. Şerif Yüzbaşıoğlu'nun orkestrasında Parla Nur Mahlası'yla solist olarak çalışmaya başlayan Ayla Dikmen, yayımlanan Her 45'liğiyle büyük bir başarı elde etti. 20 Ağustos 1990'da aramızdan ayrılan Ayla Dikmen, Anlamazdın, Aşk Defteri, Nereye, Sensiz Yaşayamam gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazındı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

Merhaba sevgili TRT'mizi izleyenlerimiz. Bu hafta da sizlerle birlikte olmanın, Aşker programıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekibimizle birlikte güzel bir repertuar yaptık sizler için. Bakalım sizler de bizim kadar keyif alıp eşlik edecek misiniz programımıza? Evet, Aşker devam ediyor. Şöyle biraz geçmişe gidelim. Hadi buyurun.

Bravo. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi birazcık yavaşlıyoruz. Birazcık da ağır bir eserle devam edeceğiz. Bir teselli ver diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi sırada Aşikar programımızda. Albümün de ismi Aşikar. Kıymetli dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz biliyorlar. Bir şarkımız var. Sözler Funda Dicle'ye. Beste sevgili maestrom Bora Dicle'ye ait. Bu gece diyeceğiz.

Harikasınız. Ellerinize kollarınıza sağlık. Uğurcuğum, Murat'cığım çok teşekkürler. Ve şimdi birazcık yavaşlıyoruz. Daha ağır bir eser ama yine nostaljik bir eser. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Güzel, nostaljik bir şarkıydı. Önümüzdeki hafta yine Aşikar programıyla sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Umarım bu akşam da bizler gibi keyif almışsınızdır. Bizler hakikaten çok hem keyif aldık, hem neşelendik, hem eğlendik. Dileriz haftaya da böyle geçer. Sağlıkla kalın, mutlu kalın ve müzikle kalın. Allah'a ısmarladık.

0: çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: Herkese merhaba. Evet, işte gördüğünüz gibi yıllardır çaldığım arkadaşlarım olunca hiç provasız böyle çalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta yine çok güzel mesajlar aldık. Sokaklara çok güzel karşılık aldık sizden. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Sinan'la sahnede destek vermeye devam ediyorsunuz. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı. Türkiye'nin her yöresinde, her bölgesinde izlenen müzik kanalında en çok izlenen bu programa sahip olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Tekrar teşekkürler. Bugün çok özel bir konuk var aramızda. Hem çok güzel, hem karakteri çok güzel. Aynı zamanda enstrümanist. Gerçekten. Sahnelerin aranan bir ismi kendisi. Kendi yaptığı şarkıları da seviyorsunuz ama özellikle böyle, yani eğer o varsa sahnede o gün garanti altında, yani o gün kurtarılmış olarak sayılıyor. Gerçekten onu çok seviyorum. Uzun lafın kısası, karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
1: Hoş geldin.

0: Vay, Nil Karataş. Dediğim gibi bugün çok müzikal bir konuk.
1: Evet, kalkıyorum.
0: Hoş geldin tekrar.
1: Hoş buldum.
0: Gel canım, aman kemana oturma. Hiç kemanını kırdın oldu mu?
1: Çok oldu ya.
0: Harbi.
1: Çok düşürdüm, kırdım ama artık tabii çok böyle sadece enstrümantal bir şeyler yapıp geçiyorum. Daha
0: ya
1: çok
0: benim babam bir gün hem de böyle çok iyi bir marka kemanını koymuş yere, Roma'da.
1: O el yapımı.
0: Yere koymuş, üstünden geri geri arabayla geçmiş.
1: Ya.
0: Vallahi billahi. Sigortadan baba, almışlar sonra burası. Babacığım buradan ellerinden öpüyorum. Bir keman virtüözü, Türkiye'nin sayılı keman virtüözlerinden. Babam da gerçekten önemli bir müzisyen. Ona da buradan saygımı sunarım. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Dur ya, mikrofonu duymuyor yoksa.
1: Hoş buldum.
0: Geçti mi heyecanı, iyi misin şimdi?
1: İyiyim, çok iyiyim.
0: Süper. Zaten sahneden önce heyecanlanıyor musun her seferinde?
1: Hep böyle ya, yıllardır bu
0: o
1: böyle.
0: O olmazsa olmaz değil
1: ama
0: mi?
1: Ama o bence inanılmaz perçinleyen bir şey.
0: Motivasyon tabii.
1: Heyecanlanmak lazım. Bir de o kadar güzel otururken söylüyoruz. Bir de o kadar güzel zor şarkılar seçmişim.
0: Aynen.
1: Aynen çok
0: ama
1: zor
0: çok keyifli şarkılar var.
1: Çok güzel üstesinden geleceğiz.
0: Ne zamandır hep aklımızda değil Nil Karataş'ı Sinan'la sahnede almak. Ve hani bugüne kısmetmiş, nasipmiş. Çünkü çok eskiden beri tanışıyorum onunla ve hani hep müzikal başarılarını takip ediyorum. Sahnelerini biliyorum. Yani gerçekten dört dörtlük bir müzisyen. Bu enstrüman kaç yıl oldu?
1: Konservatuvar işte 10 yaşından beri şimdi.
0: 10 yaşından beri.
1: Söylemiyorum.
0: Ortaya çıkmasın diyorsun.
1: Yani 25 yılı var.
0: İnanılmaz bir
1: tabii
0: şey.
1: Tabii canım.
0: Peki ailen hep destek miydi sana küçükken?
1: Ailem hep destek. Babam da bas gitaristmiş zaten.
0: Öyle mi?
1: Yani bırakmış. Aa. Evet, Birkan Şener.
0: Bilir mi acaba babanın adını?
1: Yani çok eskiden. Ha.
0: Birkan babası
1: tabii
0: da buradan.
1: Tabii babalar.
0: Birkan eskiden adında Junior vardı. Kaldırdık sonra değil mi? İstemiyor artık onu. Junior Şener. Babası da... Hayır, ismi? Sacit abi. Sacit Şener. Gerçekten yani biz babalarımızı takip edip onları çok az geçmiş olabiliriz.
1: Ben de bir müzisyen çocuğuyum aslında. Yetenek oradan geliyor ve ailede sadece ben bu işin peşinden koştum.
0: Buradan Adanalı, babacının ellerini öpüyoruz.
1: Evet, aynen. Adanalı bir ailenin çocuğu.
0: Adana,
1: okul
0: evet.
1: Biter bitmez.
0: 01.
1: 01 ve geldim İstanbul'a yerleştim. O gün bugün hiç dönmedim. Bir başıma, tek başıma çok güzel
0: işler yaptım. Hangisiydi?
1: Çukurova Üniversitesi.
0: Şöyle bir durum var. Adana müzikal bir şehir bir kere. Çok
1: öyle.
0: Müzikli bir şehir. Hani ama ruhu klasik batıya uygun değil.
1: Evet.
0: Sen oradan onu çekip çıkarıp.
1: Ben evet, Paganinlerden, Mozartlardan nasıl bu ruha geldim? Yani bende hep var mıydı zaten?
0: Yani düşünemiyorum. Yani Amadeus Mozart 1700 yılında Adana'da olsa
1: öyle,
0: Mozart'ı dürüm yerken düşünemiyorum yani.
1: Yani üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
1: Ama ruhum da mesela beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır aslında
0: yatkın.
1: Buna.
0: Bugün var bir tane seçsin arabeskleri.
1: Seviyorum. Yaparız belki spontane bir
0: tane, belki
1: bir şeyler.
0: Durum çok acil, biraz arabeske yakın. Durum çok
1: güzel
0: acil.
1: Şarkı ama o Sinan.
0: Sağ ol canım benim.
1: Ben dün onu böyle çalıştım, dedim ki bunu yapalım senin şarkılarından. Çok beğendiğim bir şarkı.
0: Harikasın. Onu bugün yapacağız. Bol bol şarkı var, bol bol müzik var. Biraz daha sohbet var ama Nil Karataş'ı yakalamışken şarkılara devam ediyoruz. Şimdi galiba
1: ne yapalım?
0: Vur Yüreğim Sertab'tan çok zor seçmişsin ama çok güzel bir şarkı.
1: Hepsi çok zor yani, daha neler var.
0: Şimdi Nil Karataş, Sertab Erener, Vur Yüreğim ve çok güzel söylüyor. Sinan'la sahnede kalın, sesi açın.

0: Tebrikler. Teşekkür. Ağzına sağlık.
1: Böyle çalan 3 kişi tek bir de biz tamam işte olduk.
0: Değil mi aile?
1: Tabii canım.
0: Sen var bir de. Keman da var. Böyle.
1: Çok güzelsiniz. Harikasınız.
0: Bugün Mert
1: arkadaşlar.
0: Türkmen tekrar bizde. Şey enteresan bir şey. Şimdi normalde Sercan Barutçu benim o çalıyor bizde ama 2011'den beri sahnede Mert aralarda geliyor. Çok yoğun çünkü.
1: Sercan olsaydı ben tanımayacaktım ama 20 yıldır Mert'le çalıştığım için.
0: Sen de mi?
1: Biz çok hakimiz birbirimize.
0: Mert, Kadıköy modada zaten onu tanımayan yok. Kadıköy'e evet. Çıkıyor. Barış Manço'dan sonra en meşhur Kadıköylü Mert'tir. Şimdi şöyle 2005 mi? 2005 yılında biz arkadaşlar bu ekip İzel'e çalmışız TRT'de. Yine TRT ekranında Can yok. Enes zaten o zaman 4 yaşında falan. Birkan, Mert, ben, Ayhan Günyıl, Ufuk Yıldırım öbür klavye.
1: Çok kıymetli. Bugün onunla da şarkını dinledim. Çalıştım
0: ya,
1: böyle.
0: Ya İzel var ya şimdi öyle.
1: Ebru Yaşar da okumuş.
0: Aynen.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Şimdi şöyle İzel'e buradan şöyle selamımızı yollayalım. Benim hayatımın dönüm noktası zaten. O kadar meşhur müzisyenleri meşhur etti ki şöyle 2004 yılında 5 yılında Mutlu Aşk Yoktur Bir Dilek Tut albümünü yaptığımda daha kimse beni kale almıyordu. Çok küçük bu çocuk, ne alakası, Sezen Aksu'dan yapacağız, Nazlı Öncel'le yapacağız diyorlardı senin albümünü, o albüm için. Sonra İzel o müzik şirketine bir mektup yazdı. Dedi ki ya bu şarkılarla olur ya da ben bu albümü yapmıyorum diye res çekti. Sonra o albümle biz altın plak aldık. 100 bin satışı geçenler o zaman altın plak veriliyordu. CD kaset satışına yani. Ve sonra o iki tane prodüktöre ben o biz yanılmışız affet biz diye imzalattım. Benim evimde duran şeylerden biri o. 400 ödülden biri de o ya. Şaka yapıyorum. 300.
1: Hiç sonra zaman biz yaşlanmayacaksın ama buna artı parantez. 20 yıl önce neysen şu anda da
0: canım
1: olsun.
0: Canım benim.
1: Sen çünkü öyle bir ikonlanmış bir şeysin ya.
0: Teşekkür. Sen de öylesin valla. Oradan buradan çok teşekkür ediyorum o tabii İzel'in bu vefasından dolayı. İşte o zaman anlayamazsın şarkısı patlamıştı o albümde ve Mert'in en sevdiği şarkıdır çalmayı. O zaman işte gururu anlayamazsın falan hep beraber çalıyormuşuz. Ki birazdan gururu da yapacağız. O günlere bir değil mi 21 yıl sonra gurur. Üçümüzü çekerler daha çok. Ondan sonra öyle bir hatıramız var yani birazdan çalacağız. Nilcim şimdi kendi albümü yapmıyorsun. Hep single single çıkıyorsun.
1: Ben iki tane maxi single yaptım. İstanbul'a geldiğimde inanılmaz yani büyük isimler, müthiş isimlerin oluştuğu. Sonra baktım ki geri dönüş olmuyor albümden. Tek single'a döndüm.
0: Single'a döndün tabii.
1: Single single gidiyoruz.
0: En son yaptığın, çıkarttığın.
1: En son ne çıkarttım?
0: Bayağı bir oldu. Bir yıl, geçen sene
1: maalesef
0: galiba.
1: Çıkardım aynen. Maalesef evet. Çıktı slow. Bundan sonra cover gitmeyi tercih ediyorum.
0: Coverlar çok yakışıyor
1: evet
0: ya.
1: Evet yani.
0: Sahnede en çok onlar istek oluyor değil mi senden?
1: Hep yani 90'lar.
0: 90'lar.
1: 80'ler.
0: Enteresan yani.
1: Hani poplar, senin şarkıların.
0: Şimdi 2000'ler. Yeni 90'lar olmaya
1: evet.
0: Başladı. Benim o sopanın tekrar patlaması.
1: Aynen
0: işte
1: öyle.
0: Hande Yener'deki bir belanın, hastanın.
1: Ben sopayla çıkıyorum sahneye.
0: Kime vuruyorsun? Şaka yapıyorum. Peki.
1: Hakikaten çıkış şarkı.
0: Şarkı
1: mı?
0: Olarak yani.
1: Şarkı
0: yani.
1: Olarak.
0: Enteresan. O zaman onu bugün biraz böyle bir tınlatsak
1: seve
0: fena
1: seve
0: olmaz
1: ezber
0: ya.
1: Her şey.
0: O zaman şimdi denemedik ama provasız bir sopa deneyelim. Sonra da demin söz verdiğimiz gururu yapacağız. Sinan'la sahnede müzik devam ediyor. Aç sesi.

0: Helal. Asla şu final. İlacın
1: etkisi yok.
0: Aynen.
1: Provasız biz, ama.
2: Provasız ya. Bir de prova içinde prova yapıyoruz kayıt içinde. Çok güzel. Buradan da 2000 kaçtı ya? 2010'da ya. Abi 15-16 yıl olmuş.
1: Nasıl eskimemiş peki? Yani şu an sene 2026 ve ben sahneyi bununla açıyorum.
2: İnanılmaz bir şey.
1: Ve nasıl coşuyorlar biliyor musun?
2: Çok güzel
1: Sinan?
2: Değil mi?
1: Yani insanlar o kadar
2: o eğleniyor. O zaman zamanda bu kadar patlamadı şarkı, sonra patladı.
1: Sonra evet.
2: Sosyal medya etkisi.
1: Çok çok bu çok kıymetli bir şarkı. Bu yani.
2: Güzel. Buradan da ilk yaptığım şarkı dendi. Sonra bir 30-35 tane daha yaptım işte. O albümden sonra. Peki sahnede böyle 2 saat, 1,5 saat, 2 saat bitsin diyenler mi, yoksa 2 saat nasıl geçti anlamadım diyenlerden misin?
1: Anlamadım diyenler.
2: Anlamıyorsun değil mi?
1: Ben çünkü yani işin boyutuna bakmıyorum. Tamamen
2: kendi eğlence, kendi
1: ruhani, evet, kendim eğlen. Ben zaten mutluyum, herkes mutlu. Kesinlikle 2 saat yetmiyor. Ama onu da çok aşmamaya çalışıyorum. Bu sefer çok geç saatlere kadar kalabiliyor.
2: Sesin kısılıyor mu hiç üst üste çok yapınca?
1: Kısılıyor tabii.
2: Dikkat ediyoruz.
1: Ama
2: çünkü
1: benim zaten Sinan,
2: zaten nodüllü bir sesim var biliyor musun? O güzel. Ben İzel'de de bunu severim işte.
1: Evet, sen söylersin. Evet.
2: Aynen, o çok önemli bir pustur o. Bazen ameliyat yapalım falan diye teklif eden olmuştur sana dok. Ama yok.
1: Konuşurken çok kısık. Sanki diyorlar ki nasıl çıkacak falan, hani böyle. Sesin kısık, hasta mısın falan diyenler var ama.
2: Bu dünyada da Sting'de, Shade'de falan hep bunlar vardır. Mesela benim en sevdiğim ses tonları bunlar aslında. Slow'larda falan acayip etkili oluyor yani.
1: Evet, çok güzel. Ben de çok seviyorum. Telefonda konuştuğum zaman mesela yani ayırt edebiliyorsun sesimi.
2: Evet, bu Nil diye değil mi?
1: Bu Nil diye biliyorsun.
2: Nil
1: evet.
2: Adını nereden koymuşlar? Nehir'le ilgisi yok herhalde değil mi?
1: Nilüfer senin benim adım.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Ha, Nilüfer Karataş.
1: Evet, yani ben doğarken Nilüfer çalıyormuş. Kaderimi yazmışlar şarkıcı oldum. Gerçekten babam demiş ki erkekler ağlamaz çalıyormuş galiba.
2: Vay.
1: Evet, o da demiş ki Nilüfer olsun kızımın ismi demiş.
2: Erkekler ağlamaz çalarken acaba erkek bir çocuğu mu hayal ediyorlardı?
1: Valla çok erkek istemiş. Ama erkek gibi
2: şaka
1: oldum
2: yapıyorsun.
1: Zaten sıkıntı yok. Karakter anlamında.
2: O şarkı
1: bilerek
2: başta acaba diye düşünmüyor değilim yani.
1: İçim
2: neyse, sonuçta
1: pişmanım.
2: Nil'e çevirdin sen.
1: Evet. Yani Nil diyorlardı. Nil'i işte öyle.
2: Nil Karataş daha otur bak marka oldu
1: Polat
2: yani.
1: Polat yaptı onu da. Hani Nilüfer'i evet Nil yapalım dedi. İlk prodüktörüm kendisi.
2: Sopa da onun ilk albümüdür. Sopa albümü. Hani D'ye yaptığı ilk albüm. O zamandan beri onunla bu şarkıyı ilk yaptığımızda çok heyecanlanmıştık yani. Sonuçta sahneler devam ediyor. Büyük açık havalara belki dönebilirsin ileride.
1: Evet, o hayallerim var.
2: Hayallerin %70'indeyim diyebilir misin 80'inde?
1: 50'sindeyim ya.
2: 50 mi
1: evet,
2: hala?
1: Evet 50. Ama yani düşünebiliyor musun? %50'ye varabilmek bile çok büyük
2: olağanüstü
1: yol kat etmek aslında. Çünkü kolay işler değil. Bir şeyleri kaliteyle ayakta tutabilmek çok kıymetli ve önemli. Buna çok dikkat ediyorum ve öyle yaşıyorum.
2: Olağanüstü evet.
1: O yüzden hani biraz belki yavaş gibi gözükebiliyor ama aslında çok kalıcı basamaklar kurduğumu düşünüyorum.
2: Doğru. Çok
1: müzisyen
2: doğru.
1: Arkadaşlarımla, dostluklarımla kalıcı şeyler yapıyorum yani. Sağ olsunlar, kimse geri çevirmez.
2: Bir de daha çok orkestrada daha çok saygı duyuyor enstrümanist kadınlara, müzisyen
1: evet,
2: kadınlara değil mi? Yani. Sadece şarkıcı olarak görmüyorlar hani.
1: Tabii.
2: Daha böyle daha
1: müzisyen
2: dost,
1: kandıramıyorlar
2: arkadaş,
1: da. Aynen. Reyi mi yapamıyorlar
2: daha
1: mesela.
2: Arkadaş vari oluyor her şey yani.
1: Aynen öyle.
2: Ve şimdi işte o söz verdiğimiz gibi yıllar önce Mert Türkmen de hazır buradayken Gurur İzel'e yıllar önce verdiğim şarkı bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: geçmişsiniz.
1: Evet. Hatıralar depreşti gerçekten stüdyoda.
0: Biz buradan çıkamayız böyle ama.
1: Biz var ya yani, hakikaten.
0: Bize saatler yetmez yani.
1: Yetmez tabii.
0: Şu ekip bir de biz tamam.
1: Tamam işte. Bütün şarkılar geçiyor tek tek. Hatıraları da var hepsinin. Bu kendi söz müziklerin de vardı senin değil. Böyle bir
0: benim çok
1: söz
0: yok aslında.
1: Karalamalarım var.
0: Var evet.
1: Ama ortaya çıkartmayı hani cesaret edemedin demeyeyim de.
0: Yani hakikaten
1: var böyle
0: edemiyorum.
1: Birkaç tane gösteriyordum bana çünkü ama çok güzel yazılar.
0: Gösteriyordum ama yani sana göstermeye bile çekiniyorum yani.
1: Hiç çıkma.

0: Adamın peki şey.
1: Hiç. Bir tane çıkar mı Sinan? Yapar mıyız bir tane?
0: Ya hepsini yazdın yazdın kenara attın yani.
1: Aynen.
0: Allah Allah. Bir tane yapılması lazım bence ya. Birazdan durum çok acil de yapacağız. Nil onu çok
1: Ben
0: sevmiş.
1: ona bayıldım.
0: Peki Nil ailede müzisyen babandan
1: Baba.
0: başka
1: Babayı da hiç
0: ya da
1: dinlemedim. Çok
0: ses
1: yıllar önce bırakmış.
0: bırakmış sana anlatıyor hikayelerini.
1: Yani aile şey hani müzisyen anne de işte bize eşlik eden böyle bir

0: Ele bazen gizli yapılır ya
1: Yo
0: hani.
1: yo izinle. Bana hatta cello verdiler. Ortaokulda daha şu kadar boyum var.
0: Parmaklarındandır.
1: Evet, boyum şu kadar dediler ki sen çello. Ben de korktum. Ben dedim çello çalmayacağım. Çok büyük bir şey bu dedim. Kemana döndüm falan. Keman bir de her yerde, her orkestrada joker bir enstrüman.
0: Tabii.
1: Ama sonra dedim ki Nil, sen bu
0: Sesi nasıl?
1: puslu sesi
0: Oradan
1: kullanacaksın.
0: ses nasıl keşfedildi acaba?
1: Ben kendim
0: İlk
1: keşfettim.
0: böyle bir tane şeyin var mı hani bana yol aç dediğin hiç kimse. Hani yolumu açtı, aydınlattı dediğin
1: Allah.
0: Allah.
1: Kesinlikle
0: Can.
1: Allah.
0: Eyvallah.
1: Yani vokalliklerle başladık işte.
0: Kimlere vokal yapmıştın sen?
1: Çok fazla isime yaptım.
0: İlk.
1: Emel Müftüoğlu'nda işte Mert'le çok uzun 6 sene kadar beraberdik. Ajda Hanım'a yaptım.
0: İşte
1: 3,5
0: Ajda'yı
1: seneye
0: hatırlıyorum.
1: tabii. O zamanlar Emel Hanım da çok konser alırdı. Yani sürekli biz konserdeydik. Hiç boşumuz yoktu Mert,
0: Keman da
1: hatırlıyor
0: çalıyordun çünkü
1: musun?
0: Ajda'nın sahnesinde.
1: Hep çalıyorum. Yani sanatçılarımız kostümlerini değiştirmeye gidiyor.
0: Onda da güzel şarkı.
1: Ben
0: Arada Sırada
1: hemen...
0: diye bir şarkım var benim. Onu çalıyordun sen o zaman değil mi? Arada
1: Ya
0: Sırada falan.
1: çalmaz mıyım,
0: Tabii.
1: söylemez miyim? Onlar
0: Ya.
1: ezber hepsi.
0: Neler neler vardı ya.
1: Arada sırada senin miydi o?
0: Söz
1: Bak
0: müzik
1: ben
0: benim
1: bunu
0: evet.
1: nasıl kaçırdım?
0: Arada sırada
1: Dünya farkında
0: sen
1: sen değilsin.
0: değilsin. Bensiz
1: Çok iyi
0: aşkımla.
1: şarkı.
0: Ajda'm sana sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Seni çok seviyoruz. Seni tanıyabilme, seni çalışabilme
1: Çok
0: şerefine
1: özel.
0: eriştiğimiz için
1: Evet.
0: çok şanslı insanlarız gerçekten. Şimdi o zaman yine sınırı zorlayacak bir şarkı.
1: Hangisi?
0: I am alone in the symphony.
1: Oh.
0: Yalnızlık senfonisi seçmiş. Şimdi yine sınırı zorlayacak bir şarkı. Yalnızlık senfonisi seçmiş ve
1: Yarışmada çok ünlü oldu bu şarkı benimle Sinan. Yani inanılmaz
0: şarkı
1: milyonlar,
0: yarışmasına katıldın değil mi?
1: evet
0: Evet.
1: inanılmaz milyonlar tıklandı ve bana herkes şey diyor, niye bunu yapıp bir klip çekmiyorsun? Dedim ki yok, hani o yüzden bugün tekrar insanlara 2013-2026 tekrar bu şarkıyı gündeme
0: Vay,
1: getirmek
0: sen de bugün
1: istedim,
0: evet ne
1: hatırlatmak
0: güzel.
1: istedim seninle
0: Çok zor,
1: beraber.
0: cesaret isteyen bir şarkı.
1: Evet.
0: Yarışmada da bunu canlı yayında seçmen, bu da senin cesaretini gösterir yani.
1: Birkan
0: Birkan o zaman,
1: Şener vardı o
0: tabii
1: zaman.
0: Birkan da o sesin şefçilerinden.
1: Aynen
0: O
1: öyle.
0: da orada bir
1: İnanılmazdı.
0: kere bir girdi, itfaiye falan çağırdık. 3 gün çıkamadı oradan, öyle uzun sürüyor onların çekimleri.
1: Çok uzun hakikaten. Biz en son beni
0: Korktum
1: almışlardı
0: arkadaşım,
1: ya.
0: nerede dedim ya. Aynen.
1: Onu yapalım, bir keman çalayım.
0: Hadi bakalım. O zaman şimdi Nil Karataş'ta Yalnızlık Senfonisi yıllar sonra Sinan'la sahnede. Aç sesi.

0: Ya işte böyle bir performans. Canlı canlı görüyorsunuz. Çok zor dedik. Hiçbir şey zor değilmiş.
1: Çok güzel oldu gerçekten.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinize sağlık. Hepinizin harikasınız. Gerçekten. Muhteşemsiniz. Çok... Buradan sonra ben nereye gideceğim diye düşünüyorum.
0: Bu güzel bir... Bugün de galiba yine sahnen var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: O yüzden böyle güzel bir sana ön antrenman oldu bugün.
1: Sesimi
0: ses açıldı
1: ısıttınız.
0: İyice.
1: Evet, aynen.
0: Şimdi... Peki küçükken idol aldığın hani en çok takip ettiğin kimdi kadın şarkıcılar arasında? Var mıydı öyle bir şey?
1: Ben Sezenciyim.
0: Sezenci misin?
1: Evet. Aa. Ben Sezenciyim.
0: Sezenciyim ama Ajda'ya vokal yaparım diyorsun.
1: Aynen. Ona kısmet olmadı gerçekten. Hiç tanışamadım bile yani
0: ya
1: kendisiyle.
0: Sezen Aksu'ya sorduğunda da Sezen Aksu ben Ajdacıyım der biliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ben Sezenciyim. Çok büyük saygı duyuyorum kendisine.
0: Tabii ki.
1: Muhteşem.
0: O halk yani, ozanlığı tartışılmaz.
1: Sen demin dedin ya hani herkes şarkı söylüyor, enstrüman çalamaz ama sizin de bir özelliğiniz var şöyle yani sizler de evet şarkı söylüyorsunuz ama beste yapabilmek kadar özel bir
0: o
1: yetenek. Yani düşünebiliyor musun? Bütün hislerini dışarıya vurabiliyorsun sen
0: doğru.
1: Mesela Sinan. Yani
0: doğru.
1: Ayrılıklarını, sevdanı,
0: doğru.
1: Ne bileyim üzgünlüğünü, mutluluğunu bunları bir şekilde
0: hepsini anlatabiliyorsun
1: harmanlayıp
0: bir şekilde.
1: Milyonlarla buluşturuyorsun ve bence çok çok kıymetli ve özel bir şey.
0: Teşekkür
1: çok kıymetlisin.
0: Besteciler adına,
1: evet.
0: Ben de söz ve müzik yazarları adına teşekkür ederim. Tabii ki zor, biraz meşakkatli bir iç dünyan oluyor. Ama rahatlıyorsun da dışarıya atabildiğin
1: İşte bu
0: için.
1: Da bir aslında terapi yöntemi
0: doğru.
1: Bence. İnanılmaz bir
0: kesinlikle
1: terapi.
0: Kesinlikle bir terapi bu da.
1: Muhteşemsiniz.
0: Ona da katılıyorum.
1: Yani tüm buradan söz müzik
0: o yüzden
1: yapan...
0: sana da diyorum ki artık yavaş yavaş şu söz yazarlığını
1: biraz
0: bir öne çıkarsan fena
1: lazım.
0: Olmaz yani.
1: Desteğinle tamam. Ufak
0: şimdi
1: ufak.
0: O zaman madem öyle konuştuk benim senin sevdiğin şarkılardan biri. Durum çok acil gel. Durum çok acili yapalım hep beraber. Hem de buradan da Piyanist 2 albümüydü bu albüm. Onun çıkış şarkısı da o albümde bir selam gönderelim.
1: Evet. Piyanist 3.
0: Piyanist 3 de yapıldı. Orada da...
1: 4 inşallah.
0: 4 gelecek şimdi. Piyanist 1, 2 ve 3 gerçekten çok sevmek yasaklanmalıyla başladı ilk. Sonra durum çok acil. Üçüncüsünde de Hakan Altun, Bengü Ben, Bu Aşk Yerde Kalmaz. Daha sonra da Efkar
1: da
0: Gecesi,
1: güzeldi.
0: Hiç Unutma. Çok şarkılar çıktı oradan da. Ama... İkincisindeki bu şarkının yeri bizde biraz ayrıdır yani. Pandemi zamanı çekmiştik klibinde.
1: Ya.
0: Evet. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi Sinan'la sahnede durum çok acil. Gel.

0: Çok acil geldim.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Teşekkürler canım. Merve
1: kokuna,
0: de çok güzel söylüyor bu şarkıyı.
1: Hasret günlerdeyim. Durum çok acil gel.
0: Ailem sensin, sessiz bir evdeyim diyor.
1: Evet.
0: Şair.
1: Dev hislerin diyor.
0: Aa şey evet. Değmez mi dönmeye böyle dev hislerin?
1: Dev hislerin. Beni orası çok etkiledi mesela. Dev hislerin.
0: Öyle hislerimiz varmış demek ki. Sonra kaybolmuş.
1: Yok sen de kaybolmuyor. Sen de geliyor gidiyor arada.
0: Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Müthiş bir müzikal resital var o programda.
1: Güzel oldu,
0: bugün.
1: Evet.
0: Bu göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ama senin önün çok açık tabii. Her zamanki gibi. Bir de öyle bir durum var ki disiplinin dışında bir de bir klas var yani. Hani sana böyle bir duvarın da var insanlara karşı böyle. Hani hiçbir zaman hem saygı sevgi dolusun ama sınırı aştırmıyorsun kimseye böyle. Hani
1: evet.
0: Öyle de bir hep öyle gözlemliyorum seni değil mi?
1: Sevdiğimi de çok seviyorum ama. Yani ben mesela seni seviyorum demekten hiç çekinmem.
0: Evet.
1: Seni seviyorum.

0: Doğru,
1: cümlenin
0: mesajda
1: sonunu
0: da yazıyorsun
1: sana
0: bana
1: da
0: bazen.
1: atarım. Seni
0: Aynen.
1: seviyorum. Gerçekten çünkü öyle. Sevdiğim insanlara seni seviyorum demek çok hoşuma gidiyor. Bunu herkese söyleyemiyorsun. Gerçekten sevmem
0: Ne güzel.
1: lazım. Ama tabii bir duruşun olmalı. Yani ciddiyetle laubalilik arasında o ince bir
0: Bir
1: çizgi
0: çizgi, değil
1: var.
0: mi? Bir
1: Ve onu
0: sınır.
1: korumamız
0: O
1: lazım.
0: çok önemli bir
1: Evet,
0: şey.
1: özellikle sahnede.
0: Sahnede de öyle,
1: Evet,
0: değil mi?
1: tabii.
0: Çünkü bir kadın olarak tabii ki çok kolay değil hani bunlarla baş edebilmek ama o duvarı bir kere kurduktan sonra tatlı bir şekilde devam edebiliyor her şeyi.
1: Bundan sonra zaten artık her şey
0: Aynen.
1: oturmuş bir şekilde devam edecek.
0: Hiç peki piyano yan enstrüman mıydı
1: Yan
0: konservatuvarda?
1: enstrüman.
0: Piyano da çalıyorsun o zaman.
1: Çal işte.
0: Böyle
1: Hallice.
0: haftada 2 saat olanlardın, değil mi? Öyle oluyor.
1: Haftada 2 saat.
0: Öyledir.
1: Yani yarım ders, yarım
0: Yarım ders
1: saat
0: gibi.
1: falan böyle. Evde de var piyanom aslında.
0: Öyle mi?
1: Var evet ama böyle bir başına geçip hani öyle merakım yok işte diyorum ya o ruh galiba çok fazla gelmiyor bana. Genelde işin tamamen yorumcu kısmına çok yöneldim ben Sinan.
0: Evet. Onun
1: Çok
0: farkındayım.
1: seviyorum yani şarkı söylemeyi.
0: Adana'ya gittiğinde çocukluk, doğum Adana mı?
1: Adana.
0: Nasıl bir çocukluk? Hani nasıldı? Böyle
1: Kendi
0: mutlu,
1: halinde. Yani mutlu. Şey böyle çok disiplinli
0: turunç kokuları
1: yetişmemiş böyle hani
0: altında.
1: ailem böyle kültürüne düşkün, bağlı ama işte aynı zamanda moderndi müzisyenlik açısından. İyi bir çocukluk yaşadım. Sonra zaten kendi kendimi geliştirdim
0: Ya
1: yani.
0: geçen gün bir şey söyler, ben Adana'da çocukken şey yenirmiş, doğru mu? Simit şalgam. Öyle mi? Ne
1: Yeniyordu.
0: güzel. Simitin yanında şalgam
1: Ya
0: suyu.
1: öyle
0: Aa.
1: zaten inanılmaz yemekleri olan yerler ama ben çok oldu Adana'dan kopalı 20 sene kadar oldu ve İstanbul'a çok alıştım. Yani daha sessiz ve sakin bir yerde kendimi düşünemiyorum. Trafiği
0: Adana'da pek
1: olmayan bir
0: sessiz ve
1: yerde
0: sakin
1: düşün.
0: değil.
1: Ay, evet doğru.
0: Biraz Adanalılara bir hakarettir
1: Ben biraz asi bir ruhtum ve dediğim dedik bir insandım yani
0: bu.
1: o ergenlikte falan hala da şeyimdir. Yani böyle bir şey istersem onu alırım.
0: Alırsın.
1: İstediğim olacak yani.
0: O böyle o şey var sende, o tavır hakikaten var.
1: Var.
0: Sonra İstanbul'a ilk gelişin yaş
1: Yaş
0: işte
1: 21.
0: 21'de ilk zaten vokalist olarak başladın.
1: Hiç başlamadım ben. Sokaklarda geziyordum. Mekan mekan keman çalıyordum. İşe alıyorlardı beni.
0: Ya
1: Hiç öyle değil.
0: enteresan değil mi? Bir kadının elinde keman o zaman
1: Beni
0: hani.
1: ilk kim işe aldı biliyor musun? Böyle dedim ki ben burada keman çalabilir miyim dedim o yaşta. Tabii falan dediler. Bora Öztoprak.
0: Aa.
1: Kaan Öztürk.
0: Kaan.
1: Evet.
0: Yaşar'a da çalıyorduk biz beraber yıllar
1: Onların
0: önce.
1: ikisi sahne alıyordu. Ben de aralarında çıktım keman çaldım. Bana şey dediler. Gitme lütfen bekle bizi. Ve o gün iş buldum ben.
0: Seni seviyorum diye şarkısı vardı onun. Bu
1: Evet.
0: arada. Ona senin keman sololarla
1: Aynen
0: başladı.
1: onları yapıyordum.
0: Selamlar buradan
1: Zaten o
0: onlara da.
1: sayede oldu. Onunla beraber gittiğimiz bir işte Ajda Hanım beni gördü ve benimle tanışmak
0: Aa.
1: istedi. Tabii.
0: Kaderin güzeline bak işte ya. Kaderin insan hani kendi çizemiyor gerçekten ama
1: Evet.
0: eğer kalbin temizse ve
1: Şey
0: yeteneğin
1: diyordum
0: varsa.
1: ama yani en kötü böyle sokak müzisyenliğine yapacağım. Yani böyle işte Taksim'de oturacağım, kemanı çalıp söyleyeceğim. Biri beni
0: Şansı hep
1: keşfedecek.
0: açık olmuş. Bugün de bize şans getirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı Sinan'la sahnede. Her yöresinde, her bölgesinde izlenen tek müzik kanalı. Nil Karataş bu programa çok yakıştı. Uzun zamandır istiyorduk konuk almak.
1: Çok
0: Bugün
1: teşekkür
0: anons
1: ederim.
0: etmiş. Hem klasıyla, duruşuyla, asaletiyle, yeteneğiyle, diğerlerinden ayrılan huylarıyla çok mutlu etti bizi. Kapanışta yine onun bir şarkısıyla veda edeceğiz. Arada kaldık demin. Hani iki şarkı vardı ama biz bir tanesini seçtik. Buradan da sevgili Oğuzhan'la Gülben'e selamlar. Aşk da aynı değil şarkısı. Benim de en son Gülben'le bir düetim olmuştu. Aşk da aynı değil. Çok güzel bir şarkı. Onunla bitirmeye karar verdik. Ama şu anda bu program bitiyor ama Nil Karataş'ın parlayan enerjisi hiç zaman bitmiyor. Onu bir yerde bir sahnede yakalayın diyorum. Ve bu güzel sesi onunla dinleyin. Gözüne baka baka o enerjiyi size versin. Çünkü hak ediyor.
1: Çok teşekkür ederim. Beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim.
0: Aa, ne demek?
1: Tüm
0: Estağfurullah.
1: TRT
0: Çok
1: Müzik
0: yakıştı.
1: ailesine, hepsine çok teşekkür ederim herkese. Canım orkestra ekibimize çok teşekkür ederim.
0: Caner Can, Enes Yolcu, Birkan Şener,
1: Harikalar
0: Juniorsuz
1: gerçekten.
0: ve Mert Türkmen iyi Fenerbahçelidir.
1: Daha
0: Ve
1: sık beraber bir şeyler yapalım.
0: bence de
1: Beraber bir şey yapma zamanımız geldi.
0: gelmiş geçiyor bile hatta.
1: Durum çok acil
0: Durum çok
1: geldi.
0: acil geldim. Bayanlar baylar, hepinize çok teşekkür ederiz. Sinan Hasan'ı izlemeye devam edin. Şimdi Nil Karataş ve Aşk da Aynı Değil, Aç Sesi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.

0: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım.
1: Sonel Dermişli, evet.
0: Şevki Karayel'le çalışıyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile hayatımda müzik her zaman olacak.
2: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.
3: Ne zaman dibe vurursam, belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsem, bil ki o zaman başlarım baştan.
4: Mete müziğin ritminde.
5: Şarkı söylerken kendini kaybedenler benim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
4: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok, çok azını
5: çok
4: dinledim.
5: Çok da güzel bir hikayemiz var.
4: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık.

Melike ile Müziğin Ritmi Cumartesi TRT Müzik'te. Türk pop müziği sanatçısı, geçmişin derin sesi Ayla Dikmen, 1944'te Kütahya'da doğdu. Profesyonel müzik yaşamına İlham Gencer ve Yavuz Özışık'ın yönlendirmesiyle başlayan Ayla Dikmen, bir radyo programı sırasında Şerif Yüzbaşıoğlu ile tanıştı. Şerif Yüzbaşıoğlu'nun orkestrasında Parla Nur Mahlası'yla solist olarak çalışmaya başlayan Ayla Dikmen, yayımlanan Her 45'liği ile büyük bir başarı elde etti. 20 Ağustos 1990'da aramızdan ayrılan Ayla Dikmen, Anlamazdın, Aşk Defteri, Nereye, Sensiz Yaşayamam gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazındı.

Vuruyor inceden inceden merhem getirme yaram içer.

0: gece korkarım ama.
1: Yok mu çaresi dostlar fesuphanıma?
2: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: Merhaba, ben Mulis Berberoğlu. Bugün Kapadokya, Ürgüp, Mustafa Paşa köyündeyiz. Konuğum değerli büyüğüm, abim ve müzisyen arkadaşım Ali Çiftçi. Hoş geldin Ali abi.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Sağ olasın. Sen iyisin.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bizi kırmadın, geldin.
1: Hiç önemli değil canım. Her zaman, her zaman.
0: Ali abi, dilersen direkt ne çalacağımızla ilgili biz de plan yapmadık. Bizim bölümün
1: Evet.
0: zaten programın özelliği bu. Hiç plan yapmıyoruz.
1: İşte karar veremedim ben zaten gelene kadar böyle şey,
0: Ama
1: neyle.
0: biz seninle eskiden
1: Evet.
0: en çok çaldığımız türkü, şarkı Neyleyim Köşkü, Neyleyim Sarayı'ydı.
1: Neyleyim köşkü. O çok güzel bir anısı var bende beraber çaldığımız.
0: Evet. Şey,
1: Evet.
0: Göreme'de.
1: Hacı Bektaş'taydı.
0: Aa evet.
1: Evet.
0: Ama
1: Çok.
0: Göreme'de de çok çaldık.
1: Evet canım ondan sonra ben
0: Gerçi
1: tutturduk
0: Ürgüp'ün her yerine,
1: arkasından.
0: Kapadokya'nın her yerine çaldık.
1: Çal bir daha çal.
0: Aynen. Bir de burada
1: Ne
0: çaldık.
1: güzeldi ya o zamanlar.
0: Senin de
1: Yani
0: çok keyifli oluyor.
1: bayağı olmuş. 3-4 yıl olmuş sen daha demin söyledin.
0: Tabii.
1: Zaten zaman artık çabuk geçiyor
0: 3 yıl
1: ama sen
0: olacak.
1: iyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş
0: Teşekkür
1: geldin
0: ederim.
1: canım
0: Sen de
1: falan.
0: öyle. İyi ki bizi kırmadın.
1: Yok
0: Eyvallah abi. İyi ki
1: heyecanla
0: geldin.
1: bekledim seni
0: O
1: gerçekten.
0: zaman bir Neyleyim Köşkü, Neyleyim Saray yapalım.
1: Tabii.
0: Sonrasında yine karar veririz.
1: Tabii.

0: Ali abi ağzına sağlık. Çok
1: Çok sağ ol.
0: keyifli, çok güzel oldu.
1: Çok sağ ol.
0: Bir türkü daha çalalım. Vaktimiz var.
1: Evet.
0: Sen karar ver istiyorsan.
1: Ben rahmetli Nuray Hafıtaş'tan
0: Allah rahmet eylesin.
1: dinledim. Böyle defalarca dinledim. Elde düğün bayram benim neyime, benim kurbanlarım
0: Benim
1: çok
0: kurbanlar
1: evvelim.
0: oldu.
1: Sorayım fakire bir de beyime. Demirdevranlarım çok güzel, çok evvel oldu.
0: Çok
1: Bu da
0: sevdiğim bir
1: böyle
0: türkü
1: güzel
0: bu.
1: oldu.
0: Çok güzel olur. İyi.
1: Çok sağ ol.
0: Vallahi çok güzel aklına geldi. Onu çalalım.

0: Ali abicim çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Ağzına
1: ederim.
0: gönlüne sağlık. Bizleri kırmadın geldin. Gerçi burada ev sahibi biz değil sensin. Çünkü sen Avanos'tan kalkıp geldin. Bizler senin misafirin gibiyiz. Karşılıklı birbirimize eğledik.
1: Çok sağ ol. Böyle oldu. İyi oldu.
0: İyi ki
1: Ellerine
0: geldin.
1: sağlık. Ben de
0: Senin de.
1: teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarına da, emeğe geçenlere,
0: Hepsinin eline
1: Özgür'e.
0: sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Sağ ol.
0: TRT Müzik ekranlarından Kapadokya Günlükleri programının bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Esat abicim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir türkü bu ya. Akarsun'un değil mi? Akarsun'un.
1: Evet, Morris Akarsun'un rahmetli. Buradan onu da
0: analım tabii.
1: Analım rahmetli.
0: Tabii. Evet, Beyhan hoş geldin efendim. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Biz muhabbete daldık Beyhan'la. Radyodan arkadaşımız. Bizden çok küçüktür o. Tabii TRT İstanbul Radyosu'nda beraber aynı kadrolu çalıştık. Beyhan yıllardır biz yeni görüşüyoruz gibi. Böyle sazın dilinden programı başladı. Beyhan Karslı'nın başlamasıyla başladı. Ondan daha çok güzel türküler dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Bir merhaba de istersen.
1: Evet, ben de öncelikle bizi izleyen tüm TRT Müzik dinleyicilerine, evet, izleyicilerine merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum hepsine.
0: Beyhancığım tekrar ağzına sağlık, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Müsaadenle şimdi ben kendi yöreme gideceğim, Elazığ'a gideceğim, Harput'a gideceğim. Harput'ta ağır türkülerimizden biridir o. Aş yedim, dilim yandı. Genelde dinlenen türküsü ama bu, evet, sefer ben Hacı Hayri Bey'in sözlerini döşemişler bu türkünün melodilerine. Hı. Onu okumaya çalışacağım. Bağlarda çemen soldu, mesturu gubar oldu, kes nameyi ey bülbül, güller artık har oldu diyeceğiz. Sazımı da şöyle elime alayım, şu 58 yıllık arkadaşım.

0: Ağzına yüreğine sağlık
1: Teşekkür ederim Beyhan. Çok sağ olasın. Bu aş yedim dilim yandı. Bu Elazığ'ın böyle şaheser eserlerindendir.
0: Evet.
1: Bir şu sistemkarlar gibi işte biliyorsun onları sen.
0: Evet.
1: Radyo sanatçısına bir şey anlatmaya gerek kalmaz.
0: Estağfurullah.
1: Canım benim.
0: Ustamızsınız her zaman.
1: Ben sırayı savdum. Başka neler yapıyorsun? Ne var? Projeler var mı? Albüm albüm yaptın mı? Çoktandır görüşmüyoruz çünkü.
0: Evet, yok albüm yapmadım Sedat
1: Yapmadın he.
0: abicim. İşte radyoda çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul
1: Radyoyu da uzağa
0: Radyosu'nda
1: götürmüşler.
0: biliyorsun. Evet, şimdilik biraz mekanımız değişti.
1: Değişti.
0: Fakat tadilat yapıldıktan sonra inşallah tekrar eski radyomuza dönmeyi
1: Tadilat
0: umut
1: için gittiniz
0: ediyoruz.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Tamam, güzel.
0: Bir müddetliğine.
1: Güzel.
0: Daha sonra tekrar döneceğiz inşallah. Şu
1: Anladım.
0: anda da işte gene koro çalışmalarımız zaman zaman işte solo çalışmalarımız radyoda
1: Devam ediyor.
0: devam
1: Arkadaşlar
0: ediyor.
1: var. Emekli
0: Devam
1: olanlar var.
0: ediyor.
1: Biliyorum.
0: Tabii emekli
1: Biliyorum.
0: olanlarımız var.
1: Evet.
0: Sen onlardan daha önce ayrıldığın için tabii.
1: Ben evet gittim konservatuvara. Adnan
0: Evet.
1: Ataman Hoca rahmetli çağırmıştı. İşte
0: Evet,
1: gittik
0: Allah
1: bir
0: rahmet
1: duvarda
0: eylesin.
1: albüm yaptık.

0: Şimdi hadi bize bir şey daha oku, bir türkü daha oku.
1: Tekrar ben kendi yöreme torpil yapmışım bugün.
0: Tamam.
1: Tekrar kendi yöremden Sivas'tan bir türkü var. İlk
0: Oldu.
1: türkümüz Melis Akarsu'dan da
0: Tamam.
1: bir gurbet türküsü. Ben de bir gurbetçi çocuğu olarak
0: Biz de hepimiz
1: önce bir
0: gurbetteyiz. Yani
1: gurbetçi
0: senin tamam
1: türküsü
0: hatırladım.
1: seçtim. Evet,
0: Baba
1: gurbet türküsü.
0: gurbetteydi değil mi? Şey
1: Evet,
0: değil.
1: evet, evet.
0: Ben de bugün Muhlis Baba'dan rahmetliden bir tane okuyacağım.
1: Ne güzel.
0: O da sürpriz olsun. Şimdi söylemeyeyim. Sen buyur.
1: Öyle yani. Şimdi
0: Evet
1: ikinci
0: arkadaş.
1: türküm de gene Sivas'tan bir türkü.
0: Tamam.
1: Arayı arayı bulsam izini.
0: Çok güzel.

0: Evet, tebrikler, tebrikler. Hoş,
1: Teşekkür ederim Esat
0: tebrikler, çok
1: abicim.
0: güzel oldu. Şöyle Sivas. Sivas denince tabii repertuarı en kalabalık, en çok olan ilimizdir
1: Evet,
0: Sivas.
1: repertuarımızda
0: Tabii repertuar
1: gerçekten öyle.
0: gerçekten.
1: Sivas türküleriniz
0: Bilmiyorum ikisi de
1: yoğunlukta.
0: Erzurum mu gelir, Kırşehir mi gelir onu bilmiyorum da. Yani buralar yoğunlaşmış şeyler,
1: Evet,
0: şehirler.
1: evet.
0: Ne güzel Sivas'tan aşıklarla çıkıyor. Her şey çıkıyor maşallahı var. Sivas Orta
1: Gerçekten
0: Anadolu
1: öyle ve çok
0: öyle bir
1: şanslıyız bu
0: yerde.
1: konuda.
0: Ben şimdi memleketin neresine gideyim? Muğla'ya gideyim mi? Şöyle bir Kerimoğlu zeybeği okuyalım. Öfülen de öfülen şu Muğla'nın çamları diyeceğiz şimdi.

0: Hayırlısı.
1: Zeybek. Zeybekler. Ah Hamdi abi, ah Fethiye'de artık Fethiye'deyim ben Beyhan.
0: Öyle mi?
1: Fethiye'deyim, evet. İstanbul'a gelmedim bu kış. Orada geçireyim artık dedim.
0: Ne
1: İstanbul çünkü
0: güzel.
1: çok trafik berbat.
0: Bir de oraya alışınca artık
1: Alışınca
0: İstanbul
1: evet
0: yoğun
1: rahat
0: gibi.
1: orada. Fethiye'nin tam göbeğinde çarşıda
0: Hı.
1: Ramazan Güngör Usta'yla
0: Hı.
1: Hamdi abinin oturarak bağlama kucaklarında heykelleri var.
0: Ne güzel.
1: Çok güzel orada.
0: Hı.

0: okuduğum zaman işte Hamdi abi çok zeybek verdi. Biliyorsun radyoya, evet, repertuara. Hamdi abi'yi orada çok seviyorlar. Hı hı. Geçenlerde de onun ölüm yıl dönümünde bir gece hazırladılar. Ben de gittim, bir katkıda bulundum birazcık.
1: Evet.
0: İşte öyle burada hepsini, bütün güzel geçmişleri rahmetle anıyoruz, bütün ustaları.
1: Minnetle, rahmetle, evet, anıyoruz, evet, evet.
0: Ne getirdin şimdi? Bir uzun hava var tahmin ediyorum sırada.
1: Evet, sırada bir uzun havamız var. Benim kendi derlediğim bir uzun hava Esat abicim. Evet. Bunu ben 15-20 sene kadar önce Malatya Arguvan Ermişli köyünden Gül Ali Kayhan'dan derlemiştim.
0: Evet.
1: O kendisi çocukluğunda okurmuş bu uzun havayı. O zamanlar 80'li yaşlarındaydı.
0: Vay, vay, vay, vay.
1: Daha sonra 100'lü yaşlarında da vefat etti, Allah rahmet eylesin.
0: Kaç yıllık uzun hava yani?
1: Evet, hiç duymadığım bir uzun havaydı. Zannedersem ilk de ben okudum. Radyoda daha önce okumuştum. Şimdi burada da seslendirmek istedim.
0: Merak ediyorum. Hadi bakalım.
1: İnşallah beğenirsiniz.
0: İnşallah beğeniriz. Arguvan olunca beğenilmez mi?
1: Evet.

0: söktün yani ha. Vallahi bunu ne güzel bir uzun havaymış. Bu ilk defa dinliyorum Beyhan.
1: Teşekkür
0: gerçekten
1: ederim Esat abiciğim. Arkadaşlarımın güzel. Da ellerine, yüreklerine
0: evet.
1: sağlık.
0: Kenancığım, Kenan Elmas.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Nefesine sağlık.
1: Kenancığım.
0: Şimdi ben bir Diyarbakır'a gideyim.
1: Evet.
0: Babam rahmetliden
1: Allah
0: çok dinlemişimdir. Celal Güzel Ses'ten, Celal Bey'den.
1: Evet.
0: Dilimin döndüğünce okuyacağım. Azımızı çoğa kabul etsinler.
1: Estağfurullah.
0: Silmedin gözyaşımı aşkın ile ağlayanın. Vay ahvaline zalım sana bel bağlayanın.

0: Arkadaşlar elinize sağlık.
1: İnşallah.
0: Evet, çok güzel oldu müzik değil mi?
1: Sağlık. Esat abicim, çok güzel oldu gerçekten. Sesin maşallah hala ilk günkü gibi.
0: Eyvallah.
1: Radyoda da böyle gümbür gümbür koroda sesin gelir diye.
0: Bir tek ben değildik. Çok gümbür gümbür olan vardı o zamanlar. Hepsi konuşuyoruz değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Rahmetli Ömer Şanlar, Turan Enginler, Şahin Gültekinler.
1: Evet, Erol Köker.
0: Erol Köker, ben.
1: Evet.
0: Şakir abi rahmetli.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Böyle biz sıramızı savdık. Beyhan Karslı.
1: Evet, sıra gene bana.
0: Şimdi Beyhan Karslı ne okuyacak bize?
1: Biraz hareketleneceğiz.
0: Tabii.
1: Esme Seher, Yeli Esme.
0: İyi, hadi bakalım.
1: Evet.

0: Çok güzel oldu maşallah.
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza sağlık sizin de. Çok İşleriniz güzel, çok için güzel. Çok teşekkürler.
0: Evet. Dedim ya bir sürpriz yapacağım. Gene Sivas'a gideceğiz.
1: Öyle
0: Memleketine
1: mi?
0: Gideceğiz.
1: Çok güzel.
0: Gideceğiz. Sivas.
1: Hangi
0: rahmetli Akarsu'dan okuyacağız.
1: Ha, gene evet,
0: evet Akarsu'dan demiştik okuyacağız
1: evet.
0: Ya.
1: Evet evet.
0: Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğim belli, ne sevmediğim. Ben de bir insanım, bir de canım var. Ne sevdiğim belli, ne sevmediğim.

0: Ağzına yüreğine sağlık Esra
1: Çok teşekkür
0: abicim.
1: ederim Beyhan Karslı kardeşim,
0: Çok
1: canım
0: duyguluydu.
1: ciğerim. Allah razı olsun.
0: Sizden de.
1: Muhlis Akarsu Üstad'a da rahmetler
0: tekrar,
1: diliyoruz.
0: Tekrar tekrar
1: evet,
0: evet rahmet
1: evet,
0: olsun.
1: evet. Çok güzel türküler verdi. Bir şey daha var. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider. Tutar
0: Evet.
1: yükünü gevherden. Satar giderse
0: Gel
1: onu
0: satar
1: da okuyacağız
0: gider.
1: inşallah. Bunlar hep sırada.
0: İlerleyen programlar
1: Evet,
0: inşallah.
1: sırada. Bir de kimsenin bilmediği Aşık Daimi Baba'nın bir türküsü vardır. Çıktım gönül yaylasına, el
0: Evet.
1: ettim haslar hasına, yüzümü yerlere sürdüm gerçek aşıklar aşkına.
0: Ne güzel.
1: Diye Daimi Baba'nın ve kimse bilmiyor. Turan abi dedi ki bunu bana ver, bana ver dedi. Turan Engin abi. Bir türlü nasip olmadı, ona verecektim.
0: Hepsine
1: Evet.
0: rahmet olsun.
1: Ersin'e rahmet
0: Turan
1: olsun.
0: abiye de.
1: Canım Baba Sultan, Turan Engin.
0: Evet.
1: Ya ne anılar var Beyhancığım.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Onlarla çalışma imkanı, aynı ortamı
1: Tabii,
0: paylaşma imkanı
1: büyük
0: bulduk.
1: şeref,
0: Gerçekten
1: büyük gurur.
0: büyük onur.
1: Tabii. Tabii Reyhan, sen de onları yaşadın, ben de onları
0: Evet, ne
1: yaşadım.
0: mutlu ki evet.
1: Düşün ki Muzaffer ablayla aynı sırada oturduk.
0: Aynen
1: Nida
0: öyle.
1: Bey karşımızda bizi yönetti.
0: Ali Ekber Çiçek'le.
1: Ali Ekber Çiçek'le yan yana çaldık, söyledik.
0: Hepsine rahmet
1: Vallahi bu da
0: olsun.
1: bize yeter yani.
0: Gerçekten
1: Hadi
0: evet.
1: bir
0: Çok
1: türkü daha
0: şanslıyız.
1: okuyalım, şanslıyız.
0: Aşık Kul Ahmet'ten alınan bir Kahramanmaraş türküsü seslendireceğim.
1: Ney adı
0: Bir
1: ney?
0: deyiş. Seher yeri nazlı yâre bildir beni.
1: Oo, çok güzel.
0: Evet.
1: Çok güzel bir türkü. Ben de onu okurum aralıklarla.
0: Evet, gerçekten çok güzel
1: Evet.
0: bir deyişimiz evet.
1: Şöyle sizi ayağa
0: Ayakla
1: alalım.
0: okuyayım. Evet,
1: Evet.
0: teşekkür ederim.

0: Çok muhteşem bir eser bu ya. Çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne, nefesine sağlık Beyhan Karslı.
1: Teşekkür ederim Mesut abiciğim. Arkadaşlarım da yüreklerine
0: evet.
1: Sağlık. Sağ olsunlar.
0: Arkadaşlar evet. Onlar da canlarımız, ciğerlerimiz, ciğer paralarımız, gençlerimiz. Şimdi geldik programımızın sonuna.
1: Evet.
0: Programımızın sonunda bir şeyler söyleyeceksen, merhaba ya da alasmadık diyeceksen bir şeyler söyle. Bitirelim. Bir türküyle bitireceğiz.
1: Evet Esat abicim, ben öncelikle sana çok teşekkür ediyorum programına beni davet ettiğin için. Onur duydum ben de bir mukabele.
0: Canım benim, sağ ol.
1: Ve burada bana bize eşlik eden tüm ses sanatçısı ve saz sanatçısı arkadaşlarıma, birbirinden değerli arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yüreklerine sağlık, ellerine
0: eyvallah.
1: Sağlık diyorum.
0: Eyvallah.
1: Ve bizi izleyen tüm TRT Müzik izleyenlerine
0: sazın dilinden programı
1: izleyen tüm TRT Müzik dinleyenlerine, izleyenlerine tekrar tekrar sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum.
0: Eyvallah, eyvallah. Değerli dostlar, biz de teşekkür ediyoruz geldiğin için Beyhan'cığım tekrar. Beyhan Karslı'yı dinlediniz bu akşam. Şimdi benden bir eser dinleyeceksiniz. Hatta beraber okuyalım. Hep koroyla birlikte okuyalım. Bir Ordu türküsü seslendireceğiz sizlere. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, sonra pişman olursun diyeceğiz.

0: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım.
1: Sonel daha güçlü, evet.
0: Şevki Karayel'le çalışıyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile hayatımda müzik her zaman olacak.
2: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.
3: Ne zaman dibe vurursam, belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsem, bil ki o zaman başlarım baştan.
4: Mete müziğin ritminde.
5: Şarkı söylerken kendini kaybedenler benim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
4: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok azını dinledim.
5: Çok da güzel bir hikayemiz var.
4: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık.
3: Bir tanem

güçlü, asi, özgür. Onu dinlediğinizde heyecanlanıyor ve hayata meydan okuyorsanız siz de onun kadar cesur ve güçlüsünüz demektir. Onu sevmediğinizi düşünüyorsanız şimdi ona kulak verin. Çünkü elektro gitarın size anlatmak istediği çok şey var. Görünüş olarak diğer çalgılardan çok farkı yok. Gövde ve sap olmak üzere iki ana kısımdan oluşuyor. Gövdesinin üzerinde manyetikler başta olmak üzere manyetik switch'i, köprü, potans ve jack girişi yer alıyor. Sapsa, tuşe ve kafa olarak iki parçaya ayrılıyor. Tuşe kısmında inlay, perde ve eşik, kafa kısmında ise burgular bulunuyor. Ataları klasik gitar ve akustik gitar gibi o da altı telli ve perdeli bir çalgıdır. Ancak onu diğer gitarlardan ayıran en önemli özelliği üzerinde ses deliği bulunmaması ve mutlaka amplifikatör denen bir ses cihazıyla birlikte kullanılmasıdır. Amplifikatör sesi manyetikler aracılığıyla elektrik akımına dönüştürüp bu akımdan ses elde edilmesini sağlar. Bu teknolojinin temelini 1920 yılında Amerika'da Eddie Durham atar. Caz gitaristi olan Durham'ın tek amacı o yıllarda orkestralarda sesi zayıf çıkan gitarların sesini daha güçlü duyurmaktır. Bunun için gitar gövdesinin içine elektrikli metal bir sistem yerleştirir. Bu sistemle gövdenin titreşimi pikap iğnesi veya mikrofonla amplifikatörlere aktarılır. Amplifikatörler de bu sesi istenen ölçüde büyütür. Böylece sesi elektrik yardımıyla artırılmış akustik gitarı elde eder. 1930'ların ortalarındaysa Les Paul adlı mucit ve sanatçı manyetiklerin çıkardığı gürültülü sesten rahatsız olur, kendi elektro gitarını yapmak için çalışmalara başlar. Tasarladığı The Log adlı gitar ilk modern elektro gitar olarak tarihe geçer. Les Paul ve Leo Fender'in bir araya gelip ucuza ürettikleri elektro gitarlar 1950'li yılların gençleri arasında büyük rağbet görür. Rock and roll, R&B ve blues'un ortaya çıkışına da vesile olan elektro gitar, kısa zamanda sesini tüm dünyaya duyurmayı başarır. Bu başarıya imza atan yüzlerce müzisyen var ama bazıları var ki özel teşekkürleri hak ediyor. Teşekkür ederiz Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly Fender. Teşekkür ederiz Buddy Guy, Otis Rush. Teşekkür ederiz Jimi Hendrix, John Lennon, Eric Clapton. Elektro gitar bugün tüm dünyayı yerinden oynatıyorsa bu sizin cesaretiniz ve yeteneğiniz sayesindedir. Bir teşekkür de Anadolu'da ilk elektro gitarı kullanan büyük bir ustaya gelsin. Teşekkür ederiz Erkin Koray. Bugün elektro gitarın sesiyle konser alanları coşuyorsa bu senin ve senin yolunda ilerleyen sayısız Türk gitaristin sayesindedir.

TRT radyoları her yayınıyla sesler biriktirdi yıllardır. O seslerden bazılarıysa hala anılarda, hafızalarda. Yılların ses olup saklandığı o koskoca arşivden. Bugünkü maziden gelen ses, kendine özgü müziğiyle farklı kuşakların hayranlığını kazanan Erkin Koray'a ait.

0: Hay Yam Yam adlı albümü yeni yayınlanan Erkin Koray bu programda kendini ve müziğini anlatıyor.
1: Hani denir ya, ben küçük yaşlarda 6 yaşındayken başlamıştım. Ben de bundan kaçamıyorum tabii. Ben de öyle. Evden geliyor müzik konusu. Zaten bizim evde başka meslekten eleman da yok. Profesyonel olarak yapmayı düşünmemiştim başında. Amatörce bir müzik grubu oluşturduk. Daha sonra profesyonelliğe dönüştü. İşte okuldan sonra askere gittim. Askerden döndükten sonra Erkin Koray Dörtlüsü dedim. Artık Hard Rock ismi verilen bir topluluktu. Daha sonra Yeraltı Dörtlüsü oldu. Dışarıdaki underground'a uygulama olarak. İşte o zamanlar Türkiye'de Batı müziği Türkçe söylenmediği için sadece İngilizce parçalar söylüyordum. Daha sonra 67 yılından itibaren biz bu yaptığımız müziği niye Türkçe yapmayalım diye düşündüm.
2: Konuya devam ediyorum. Daha sonra 1962 yıllarında dedik şeyi... Konuyu niye Türkçe yapmayalım? Tamam, daha devam edeceğiz. Çok güzel de fazla bütün bunları sonuna kadar söyleyemem, zaman yetişmez. Gibi şarkılar dedik, niye bunları bu türlü yapmayalım? Çok güzel, onlar daha Türkiye'nin ilk aranjmanları. Yıl 1962, 1967.

Yıl 1974 olduğunda bu kez Fesuphanallah'la seslenir dinleyicilerine. Eser arabesk rock olarak tanımlansa da Erkin Koray için isimsiz bir türün başarılı bir örneğidir yalnızca.

Yani bir isim vermek istemiyorum dediğin gibi ama arabesk olarak kabul edersek tabii ki bir fes subhanallah arabesk de diyebiliriz de arabesk müzik bir defa arabesk bir ritim türüdür. Yani bu yanlış telaffuz edilir Türkiye'de. Ben bunları bir örnek olsun. Ben olsam böyle yorumlardım dedim. Ama ben buna devam etmedim bildiğiniz gibi. Çünkü benim işim değil. Benden bahsedildiği zaman arabesk kelimesi geçmemeli esasen. Ama bir fes subhanallah'ı illaki fes subhanallah'ın ne olduğunu sormak istiyorsanız güzel bir eserdir. Hala da yerinde duran yani. Yine maşallah. Bu şarkılarda derin mesajlar veren şarkılar yapıyorum. Öyle olması da seviyorum. Yani bir müzik eseri bomboş olmamalı. Mutlaka bir mesajı olmalı. Ama arada bir insanı dinlendirmek için boş bir şey de yaptım. Hani bir insanın kafa dinlemeye ihtiyacı vardır ya, ona da hitap etmeliyim. Bir estarabim. Sağdan soldan estarabim de dedim tabii. Estarabim.

Müzikle geçen yıllar, müzikle aşılan yollar. Erkin Koray yılları yollara ekler müzik serüveninde. Yol aldıkça anlar ki yaptığı müziğin de, yapmak istediği müziğin de bir adı yok. Bu, rotasını yalnızca kendinin çizebileceği bir yolculuk. Atsız ve zamansız.

Ben sanıyorum şimdi artık tamamen kendime özgü bir müzik şeklim var. Bu kadar yıl sonra oluşur zaten o. Oluşması gereklidir. Oluşturamamışsanız eğer yazık olur. Ben bir tür ismi vermeden sadece kendime özgü müziklerle devam ederim. Müzik tarzıyla ve söz tarzıyla.

şarkıları hep hafızalarda, gönüllerde. Erkin Koray, unutulmaz eserleri ve sesiyle hem anılarda hem bugünde.

Türk pop müziği sanatçısı, geçmişin derin sesi Ayla Dikmen, 1944'te Kütahya'da doğdu. Profesyonel müzik yaşamına İlham Gencer ve Yavuz Özışık'ın yönlendirmesiyle başlayan Ayla Dikmen, bir radyo programı sırasında Şerif Yüzbaşıoğlu ile tanıştı. Şerif Yüzbaşıoğlu'nun orkestrasında Parla Nur mahlasıyla solist olarak çalışmaya başlayan Ayla Dikmen, yayımlanan Her 45'li ile büyük bir başarı elde etti. 20 Ağustos 1990'da aramızdan ayrılan Ayla Dikmen, Anlamazdın, Aşk Defteri, Nereye, Sensiz Yaşayamam gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazındı.

Muhterem misafirlerimiz, güftesini Cengiz Han Mutlu'nun yazmış olduğu Nihamet makamında bir şarkıyla sizlere hitap ettim. İkinci şarkımız Ras makamında ve dillere.

Muhterem dinleyicilerim, şimdi okuyacağım şarkının sözlerini Halil Soyer yazdı. Mahiyer Kürdi makamında bir şarkım, Gözlerinde Bu Akşam.

Efendim, bu sefer sizlere Mahur makamında bir şarkımı sunmak istiyorum. Güftesini Cengiz Han Mutlu yazdı. Sen sus, gözlerin söylesin.

Muhterem seyircilerim, bizler sizlere daha ziyade hareketli ve eğlenceli parçalardan bir repertuar sunmak istedik. Şimdi sunacağım şarkımın güftesini Ayten Baykal yazdı. Nihamet makamında bir şarkım. Liseli Kız.

Muhterem seyircilerim, şimdi sunacağım şarkımın güftesini Mustafa Sevilen yazdı. Hasretin pınarı çağlar içimde.

Muhterem seyircilerimiz, başından bu yana izlemiş olduğunuz eserlerimin tümünün aranjmanını değerli müzisyen arkadaşım Mustafa Özkent yaptı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Hoş geldin Alapsar
1: Çok
0: Rahim
1: teşekkür
0: ol.
1: ederim. Sağ olasınız.
0: Nasılsın? İyi
1: İyi.
0: misin?
1: Sağ olasın. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Sağ olun.
0: Biz de çok mutlu olduk. Sazınla, sesinle geldin. Programımıza renk kattın.
1: Minnettar mısın?
0: Biraz kendini tanıtır mısın kısaca?
1: Ben Şeki'de doğdum, Azerbaycan'ın çok güzel bir şehri. Sonra eğitim için falan Bakü'ye taşındım. Ondan sonra da çok böyle uzun anlatmayacağım da bu şeyi. 2019 yılındandır İstanbul'dayım ve hala da buradayım.
0: Harika. İlk çaldığımız eserde de bize
1: Evet.
0: tınılarını eşlik ettin.
1: Çok sevdiğim bir parçaydı bu
0: Evet.
1: arada.
0: Erbaa Ezel'de.
1: Evet.
0: Ve arkada Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğraflardan da bir tanesini koyduk. Hem fotoğraf hem bu anda yaşadığımız, çaldığımız eser, tınılar hepsi bir anı yaşadık.

0: Tınımların için ayrıca sana ve arkadaşların hepsine teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: evet. Ben de minnettarım bütün müzisyen
0: Harika.
1: arkadaşlarımıza.
0: Üstad, balaban sazında bize şimdi ne çalacaksınız?
1: Sıradaki parça benim çok sevdiğim bir parça. Rauf Hacıyev'in oluyor müziği. Saçlarına Gül Düzüm.
0: Peki, dinliyoruz.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Mahsar.
1: Sağ ol.
0: Harikaydı. Kaç senedir çalıyorsun?
1: 10-11 yaşımdandır
0: Başladım.
1: çalıyorum. Aslında klarnetle başladım da
0: Öyle mi?
1: sonra şeyi anladım. Benim ana enstrümanım, yani kendi dilimde daha güzel konuşurum ya, insan hep öyledir ya. Balabanı hep kendi ana enstrüman olarak gördüğüm için sonra eğitimime de balabanla devam ettim.
0: Beni de çok etkileyen bir enstrümandır. Sen de çok güzel çalıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten
1: Sağ
0: ben
1: olun.
0: yaklaşık bir sene civarından beri seni takip ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Konserlerine de baktım. Hatta Ozan'la beraber
1: Evet.
0: çok güzel bir proje yaptınız.
1: Evet.
0: Onu da takip ettim. Nice güzel projelere imza
1: Çok
0: atacağını
1: teşekkür
0: düşünüyorum.
1: ederim.
0: Belki
1: Hep
0: ileride
1: beraber.
0: beraber de bir şey yaparız.
1: Aynen öyle. Niye de olmasın?
0: Hayırlısı olsun. Şimdi ne seslendireceksin bize?
1: Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Hep hayalimde şu vardı, yani sizin türkülerle bizim türküleri bir araya getirmek gibi böyle bir albüm yapalım. Zaten biz o albümü de Ozan Sarıboğa ile beraber yapmıştık. O türkülerden birini yapacağız. Akşam olur karanlığa kalırsın ve Tofik Guliyev'den Hamı'dan Gözelmenem.
0: Peki dinleyelim. Hatta ben de sana eşlik edeyim.
1: Evet.
0: Tamam peki.

0: Alapsar, ben her zaman şu konuyu biraz merak ediyorum. Aslında biliyorum ama senden de duymak istiyorum. Yani siz balaban diyorsunuz çaldığın saza, işte Ermeniler duduk
1: Doğru,
0: diyor.
1: doğru.
0: Aslında aynı saz.
1: Tabii ki.
0: Oradaki ayıran şeyleri sen nasıl tarif ediyorsun? Yani tavır mıdır?
1: Dudukla balaban aynı enstrüman sayılır.

0: Alıyor.
1: Azerbaycan dilinde balaban'ın anlamı bala yavru demektir. Ban da ses demektir. Horozun banı falan diyoruz ya böyle. Seven nasıl istiyor öyle kullansın diyorum.
0: Tabii.
1: Duduk da diye denilebilir, balaban da denilebilir ama şunu bilmelerini isterim insanların ki balaban ve duduk aynı enstrümandır.

0: Ben Azerbaycan'da yaşadığım dönemlerde sizin türküleri dinliyordum. Sizin kültürünüzdeki her şeyi tamamen Türk olarak anlıyordum yani. Ama buraya yaşamaya artık geldikten sonra burada türkülerin çeşitlendiğini farkına vardım. Yani benim Alevi deyişleri zannettiğim ki türkü biliyordum onları. Sonra bunları
1: Evet.
0: bana deyiş olduğunu anlattılar.
1: Onlardan bir
0: Evet.
1: tanesini seslendirdik. Yer senin derdinden.
0: Ellerinize, yüreğinize de
1: Davut Sulayem'in
0: sağlık.
1: bir
0: Çok.
1: türküsüydü de. Sağ ol, teşekkür ederiz. Şimdi hep çalıyorsun ama ses olarak okuyor musun? Söylüyor musun?
0: Ya şöyle bir olay yaşadık. Enstrümentalist olduğun zaman hep konserlerde böyle şancılara göre bir 5-0 geriden başlıyorsun yani.
1: Evet.
0: Ama eşim de bana hep söylerdi bunu ki artık söylemen lazım. Ben de utanıyordum. Sonra neyse kendimde biraz özgüvenimi toparladım. Son yıllar bazı parçaları okumaya başladım. Onlardan biri de benim çok çok sevdiğim bir bestekarın Andrei Babayev'in sözleri de Aslan Aslanoğlu'na
1: Harika.
0: oluyor. Küsüp Yetti.
1: Evet.
0: Sara Gedimova'dan mutlaka duymuşsunuzdur. Onu icra etmeyi
1: Çok merak
0: düşünüyorum.
1: ediyorum.
0: Dinleyelim bakalım.
1: Dinleyelim.
0: Başardığım kadarıyla yani.
1: Estağfurullah, başarısız.

0: Tebrik ediyorum. Sesin de
1: Teşekkür
0: aynı.
1: ederim.
0: Enstrümanın gibi çok
1: Çok
0: bence
1: sağ olun.
0: duygulu.
1: Çok sağ
0: Bırakma. Bence oku. Konserlerde okumalısın diye düşünüyorum.
1: olun. Evet. Bakalım.
0: Ben de öyleydim aslında. Yani enstrüman insan senin demin söylediğin şeylere katılıyorum. Zor oluyor. Ben de yıllar sonra hani okumaya başladım. Hep sazımızla aşırı neşirdik ki arkadaşlarım da öyledir. Ama hepsinin de sesleri aslında çok güzeldir. Yani
1: Evet.
0: elinde tütek sazı var.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir eserini dinleyelim sonra onun üzerine konuşalım olur mu?
1: Olur,
0: Ne
1: olur.
0: çalacaksınız bize?
1: Sıradaki parçamız Alma Attım Nar Geldi diye bir parça olacak. Onu da bizim bu kadim enstrümanımız dediğimiz tütekle çobanların sürekli çaldığı
0: Evet.
1: aslında bir enstrüman bizde. Bununla icra edeceğim.
0: Tamam. Arkadaşlarımız da eşlik ediyor.
1: Evet.
0: Hatta ben de belki
1: Evet,
0: köşesinden bir
1: mutlaka.
0: eşlik etmeye çalışırım. Evet
1: Teşekkür ederim.
0: dinliyoruz.

0: Nefessiz saz hep bana böyle çok zor geliyor. Tüm nefesler için söylüyorum ama yani tütek sazıyla ben mesela şimdi seni seyrettim. Yani melodiler, işte o hız, hakimiyet, yaptığın vibratolar falan
1: Evet.
0: inanılmazdı. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarıların daim olsun
1: Çok teşekkür
0: Anafsar.
1: ederim.
0: Hoş geldin ve programımıza ve
1: Minnettarım, sağ
0: programımızın
1: olun.
0: sonu geldi artık.
1: Evet.
0: İyi ki geldin. Çok istiyordum burada olmanı. Geldiğin için teşekkür
1: Çok
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim. Ben de size teşekkür etmek
0: Sağ ol.
1: istiyorum. Müzisyen arkadaşlarıma teşekkür etmek
0: Evet,
1: istiyorum.
0: birbirinden değerli arkadaşlarım. Neyde Eyüpcan Açukpazu, perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve piyanoda Ozan Sarıboğa. İyi ki onlarla müzik yapıyorum. İyi ki de seninle beraber buluştuk. Güzel bir
1: Teşekkür ederim
0: program
1: davetiniz için.
0: oldu diye
1: Sağ olun.
0: düşünüyorum.
1: Sağ olun.
0: Son bir eserle veda edeceğiz. Yine Karlar Yağdı türküsüyle.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü semavi hisler çok güzel geçecek emin olun. Çünkü bugün Grup Tillo var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Efendim Grup Tillo bugün Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Önce isterseniz tek tek isimlerini zikredelim. Kıymetli Veysi Atadan. Hoş geldin Veysi abi.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Mustafa Kadaş. Hoş geldin
4: hoş
0: Mustafa
4: bulduk.
0: Abicim. Celal İnan. Celal abicim, hoş geldiniz. Çok güzel bir eserle girdik, Hüseyin'i bir eserle girdik programımıza. Ağzınıza sağlık öncelikle. Hemen hızlıca sorayım, Tillo ne demek? Mustafa abi.
2: Tillo, İbranice bir kelime. Manası yüksek ruhlar
0: yüksek
2: anlamında.
0: Ruhlar. Evet. Eyvallah, şahaneymiş. Şimdi Grup Tillo 40 yıldır var değil mi?
2: Evet, 40 yıl.
0: Bu muazzam bir sayı Mustafa abi, Celal abi. 40 yıl boyunca nasıl idare ettiniz birbirinizi? Çünkü grup olmak gerçekten zor iş. Yani ilişkiler vardır, müzikal beğeniler vardır, farklılık gösterebilir. Neler söylemek istersiniz? Bu 40 yıl nasıl geçti?
1: Aslında ben öncelikle bir girizgah yapayım. Abi sana bırakayım.
0: Eyvallah.
1: Şimdi mesela geldiler zaman içerisinde bana dediler ki abi senin sesin tenör. Ya çok güzel falan filan. Abi kendi başına bir şeyler yap.
0: Eyvallah.
1: Ben döndüm dedim ya vallahi kardeş biz ahde vefa.
0: Eyvallah.
1: Ahde vefa. Çünkü biz bir araya geldiğimizde birbirimize el verdik.
0: Eyvallah.
1: Gönül birliği yaptık. Öyle yola çıktık.
0: Bu gönül birliğinde hep muhafaza ettiniz.
1: Kesinlikle.
0: Eyvallah.
1: Kesinlikle. Buyur
2: aslında
1: abi.
2: Aslında ben şöyle bir şey de ilave edeyim.
0: Eyvallah.
2: Malum grubun çıkışı marangoz atölyesinden çıkma
0: evet.
2: olduğu için.
0: Bunu biraz açabilir miyiz Mustafa
2: tabii,
0: abi?
2: Şimdi ben malum marangozdum. Mobilya atölyem vardı.
0: Diyarbakır'da.
2: Diyarbakır'da. Arkadaşlar atölyedeki elemanlar.
0: Evet.
2: Tabii onun gibi onlarca elemanlarımız vardı. Hepsi aynı şekil. Def çalar bizimle beraber ilahi söylerdiler. Grubun bugüne kadar devam etmesindeki bence en büyük etken aramızdaki önce usta çırak ilişkisi.
0: Şahane, şahane.
2: Daha sonra grup kırıldıktan sonra da bu defa abi kardeş ilişkisi. Şimdi ben büyüğüm ama fark etmiyor. Hı-hı. En küçüğümüz Veysi ise veya Veysi'den daha küçüğü gençlerimiz varsa Hı-hı. birimiz bir yere bir söz vermişse
0: ya.
2: O söz yere düşmez.
0: Şahane.
2: Hepimizin sözüdür demektir.
0: Kesinlikle.
2: Aslında o sözü bugüne kadar yere vurmadık ama mesela bir grubun veya başka bir birlikte devam etmesi için bence acizane şöyle bir şey düşünmek lazım. Şimdi kolumuz bir, beş parmağımız var fakat hepsine komuta eden beyinse, beyni tek merkez olarak kullanırsak, biz yukarıdan aşağı parmaklara doğru ayrılmaya kalkarsak, hepimiz benlik davasında yok olmuş oluruz. Ama parmaklardan başlayıp yukarı beyinde birleşirsek, bu hiçbir grupta, hiçbir kuruluşta ayrılığa gitmez. Bizim Grup Tillo'nun muhafaza etmesindeki hikmet bu bence.
0: Sizin bu samimiyetiniz sizi dinleyenlere de geçiyor. Dolayısıyla bu muhabbetin müzikle de birleşmesi sonucu ortaya şahane bir şey çıkıyor. Hiç ara vermeyelim. Hemen bir eserle daha devam edelim mi?
2: Eyvallah.
0: Eyvallah.

0: Ağzınıza sağlık. Ya muhteşemsiniz. Vallahi her biriniz ayrı ayrı. Bu eserin solosu Celal abideydi.
1: Evet.
0: Abi ağzına sağlık. Allah razı olsun. Tekraren. Şimdi bu eseri biraz anlatalım istiyorum. Celal abi, Veys abi.
1: Şimdi şöyle, son paragrafında Hani diye bir cümle geçiyor.
0: Eyvallah.
1: Kendisi mutasif bir alim. Ulema bir alim. Bizim Güneydoğu ve Güneydoğu'da meşhurdur Ahmed-i Hani.
0: Eyvallah.
1: Çok büyük bir alimdir ama... İstersen Mustafa bir devam etsin benim söylediğim üzerine. Daha güzel olur.
2: Şimdi Ahmed-i Hani malum mutasavvuf şair. Fakat Ahmed-i Hani'nin eserleri içinde hani Kürt şairi olduğu için bütün eserleri Kürtçedir. Fakat böyle bir divan araştırması yapınca ilk defa Ahmed-i Hani'den Türkçe bir eser bulmuş olduk. Yani bunu da o zaman akademisyenlerle de paylaştık. Herkes hayret etti. Ya Ahmed-i Hani Türkçe eser yazmış olabilir mi diye. Divan elimizde olunca hepsi büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.
0: Eyvallah.
2: Demek ki Kürt şair olsa da Türkçe eser de yazıyormuş.
0: Neden yani. Olmasın değil mi? Bunun örneği de bu programda sunmamız çok güzel oldu bence.
2: Yani biz zaten özellikle bu programda bazı eserleri özellikle

0: özellikle seçtik.
1: Eyvallah.
0: Hani bunlar bizim birleştirici unsurlarımız.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle.
0: Mesela
1: öyle.
0: Az önceki Didari Muhammed, söz İsmail Hakkı Bursevi. Eyvallah. Bursa'dan, beste Diyarbakır'dan. Yani biz ya. Ülke sınırları içinde nerede olursak olalım, değil aslında mi? Bizim birliğimizi pekiştiriyor.
1: Hepimiz evet. Biriz, hiçbir farkımız yok. Şimdi en büyük aşk Allah aşkı, şüphesiz, şüphesiz. Fakat aşkı sen, siz nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi Beyazıt Bestami'ye sormuşlar, aşk nedir? Demiş, diyen bilmez, bilen söylemez, dinleyen anlamaz.
1: Eyvallah.
0: Aşka böyle bir tarif getirmiş. Fakat evet, elbette ki aşk önce Allah'a olan aşktır.
1: Eyvallah.
0: Ama o zaman Mecnun Leyla'da ne aradı? Ferhat Şirin'de ne aradı?
1: Eyvallah.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle
0: yani,
1: öyle.
0: Şöyle diyoruz, büyüklerin tabi sözü, büyük alimlerin. Diyor, aşk mecaz ile başlar, tahkik yani hakikat ile son bulur. Yani bir aşk önce kulda tecelli eder.
1: Ya.
0: İnsan bir kula aşık olur. O kulun aşkıyla fenayı bulur. O fenada artık gözü sevdiğini değil, bu defa Allah'ı aramaya başlar. Ya. Çünkü o gözünün gördüğü Leyla artık başkadır.
1: Aynen öyle.
0: Aşk böyle bir şey.
1: Onu yaratanı sever aslında, değil mi?
0: Tabii ki
1: Yunus
0: de.
1: Emre ne Ta, diyor?
0: İşte.
1: Yaradılanı severiz.
0: Yaradandan ötürü. Evet. Yani kainatta aslında bir döngü vardır. Çünkü kainatın yaratılışının temelinde de aşk vardır. Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu yaratmış. Yarattığı ruha aşık olmuş. O ruhun hürmetine de, onun aşkı hürmetine tabii aşık olmuş ya, onun hürmetine bir kainat yaratmış. İşte o yarattığı kainat içinde diyor ki levlâke levlâke lemmâ halaktul eflâke. Evet. Yani sen olmasaydın ben bu eflâki, bu cihani yaratmazdım. İşte kainatta, dünyada şöyle bir döngü, her şeyin bir karşılığı vardır. Talibin karşılığında matlup, aşıkın karşılığında maşuk, zalimin karşısında mazlum, ne bileyim suçlunun karşısında ceza.
1: Aynen,
0: İlla
1: öyle.
0: Böyle bir her şeyin bir karşılığı vardır. Kişi
1: her şey zıttıyla
0: evet.
1: Malul değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, önümüzdeki yani şu an yapacağımız eseri böyle dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Çünkü biraz sonra burada çok enteresan şeyler olacak. Değil mi?
2: Hadi bakalım.
1: Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Eyvallah.

0: Muazzamsınız. Gerçekten muazzamsınız. Elinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık. Fakat ne yazık ki programımızın sonuna geldik
1: Ben
0: artık.
1: lafınızı böleyim Furkan Bey. Bir tane de senden rica edebilir miyiz?
0: Kapanışı mı öyle yapalım
1: Tabii
0: diyorsun?
1: Muhakkak öyle
0: Peki.
1: yapalım.
0: O zaman kıymetli dostlar, biz bu hafta çok mutlu olduk çünkü Grup Tillo bizimle birlikteydi. Çok güzel bir program icra ettik. Haftaya yine biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsumuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında...
8: Türk

0: Eyvallah. Efendim teşekkür ederiz. Hoş geldiniz stüdyomuza değerli izleyenler. Ne kadar güzel görünüyorsunuz buradan. Böyle enerjiniz bize de yansıyor. Efendim çok güzel bir zamane programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Orkestradaki arkadaşlarımı şöyle bir kocaman alkışlayabilir misiniz? Ben Deniz Umut Sülünoğlu ve sevgili arkadaşım Uğur Önür. Sizlere çok güzel türküler hazırladık. Böyle hem gönülden hem de arada böyle oynak fıkır fıkır ezgilerimiz var. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hız kesmeden bağlayalım. Ondan sonra devam edelim değil mi Uğur?
1: Evet. Dağların dumanını böyle aşağı doğru indirmemiz lazım. O zaman İner gelir şu dağların dumanı diyelim.
0: Eskişehir'e buradan kesmedim. Selam olsun.
1: Evet.
0: Haydi bakalım. Bir Eskişehir türküsüyle devam ediyoruz. Evet, ne yapıyorduk? Soru cevabımız var. Biz soruyoruz, Buğur abi bize cevap veriyor.
2: Son 2 3 ve

0: Efendim harikasınız. Biz harikayız ama siz bizden daha harikasınız yani. Teşekkür ediyoruz alkışlarınız için. Her hafta nazar değmesin hem bize hem size. Burayı dolduruyoruz, bu stüdyoyu, Arı Stüdyosu'nu, Ankara Bahçeli Evler Arı Stüdyosu'nu dolduruyoruz. Hem sizlere hoş geldiniz diyoruz hem de ekran başında TRT Müzik ekranlarında bizleri izleyen izleyicilerimize hoş geldiniz diyor efendim. Hoş geldiniz, sağ olun, var olun.
1: Şimdi efendim, türkümüzde dedik ki ağzında dişlerin inciden aktır diye bir dize geçiyordu. Şimdi ağız diş deyince bugün misafirlerimiz var aramızda. Karabürçek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi burada.

0: profesyoneli. Onlara hoş geldiniz diyoruz. Şimdi sizi söylemişken benim de karşımda böyle oturuyor dişçi bir arkadaşım var. Tayyar hocam da burada. Ben de ona selam gönderiyorum buradan. Hoş geldin diyorum sevgili
1: hoş
0: hocam.
1: Hoş geldiniz. Şimdi Umut misafirlere girmişken Sağlık Bakanlığı'nda değerli Atama Dairesi Başkanı Serdar Kızıl Beyefendi buradalar. Hoş geldiniz efendim.
0: Efendim hoş geldiniz.
1: Ve tüm ekip hoş geldiniz. Onun dışında da sanatçılarımız geldi. Şöyle Uşak tarafından değil mi?
0: Ne güzel. Hoş geldiniz.
1: Kemal Sefalar Özgün,
0: getirdiniz.
1: Fatoş Kadıoğlu ve koşan adam Akın Yeniceli burada. Şöyle el kaldır. Koşarsa bir saniyede buraya gelebilir. Hüseyin Bolt'tan daha hızlı. İddia ediyorum yani. Evet. Hoş geldiniz. Ve Akın Yeniceli gelmişken şimdi amcası var. Yöresel sanatçı. Uşak yöresinden. Mehmet Ali Yeniceli. Onu da inşallah önümüzdeki haftalarda aramızda göreceğiz. Kim nereden geliyorsa efendim herkese hoş geldiniz diyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından gelen misafirlerimize. Sağ olun, var olun.
0: Eyvallah. Efendim türkülerle devam edelim. Ben Deniz iki tane eser seslendireceğim peş peşe. Birinci eser Sefa Geldin Dost Bağının Bülbülü isimli bir eser. Hacı Taşan'ın havalandırdığı bir eser bu. Sözleri Seyit Süleyman'a ait. Ve gelenekte de sefalama olarak biliniyor. Yani hoş geldin diyoruz misafire bu eserle. Arkasından da Yabandan Gel Kömür Gözlüm Yabandan. Yani bir diğer ismiyle de Kostak Yürü Yürü diyeceğiz. Hep beraber çalalım, söyleyelim. Haydi dostlar.

0: Eyvallah. Böylelikle siz de sefa geldiniz efendim. Bu hane sizin. Biz sizlere türküler söylüyoruz. Haydi bakalım. Şimdi kıpır kıpır bir eserimiz var. Yabandan gel, kömür gözlüm yabandan. Arkadaşlar sizin bir intronuz var. Ne yapalım? Çalalım mı?
1: Hadi buyurun. Son 2, 3 ve...

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Yörüye yörüye bizi
0: yaylalara çıkardın.
1: Yörüttün.
0: E sen yörüksün.
1: Şimdi eskiden tabii, şimdi yörükler kısa mesafe yürüyorlar şimdi diyelim. İşte Teke sahillerinden kalkıyorlar, Anamasa yürüyorlar. İşte Silifke'den kalkıyorlar, Gülnar'a, Ermeni'ye yürüyorlar diyelim. Ama eskiden öyle yürümüyorlarmış. Erzurum'dan, Takonya'dan Erzurum'a yürüyorlarmış yani. Bu türkü de o dönemleri anlatıyor. Yaylalar içinde, Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya. Yani Erzurum'dan ta yayla inelim diyor, sahile inelim diyor yani Konya'yı. Şimdi çok eski bir türkü olduğuna inandığımız, yani en azından söz olarak eski türkülerden birisi. Biz Hacı Taşan'ın yorumuyla söylemeye çalışacağız ki az önce Umut da Hacı Taşan'ın yorumuyla türküler söyledi.
2: Eyvallah.
1: Yaylılar içinde Erzurum yayla diyeceğiz efendim. Arkasından da Aksaray'a gideceğiz. Şerif Hanım türküsünü söyleyeceğiz. Buradan Şerif Hanım deyince de bizlere bu güzel türküyü güzel sesiyle dinleten Beda Akar Türk'e de selamlarımızı gönderelim buradan.
0: Selamlar gönderiyoruz ustamıza.
1: Ustaları analım.
0: Haydi bakalım.

0: Haydi bakalım Şerif Hanım.
1: Biraz Berat abi hazır mıyız?
2: Aa Berat abi. Konya türküleri Berat abiden sorulur.
3: Son 2 3 4

0: Yaşa.
1: Efendim bilmiyoruz nasıl oldu. Kusura bakmayın. Biz eserin heyecanıyla kaptırıyoruz ama. Öncelikle şöyle kıymetli ustalarımıza, müzisyenlere, orkestra ekibimize bir alkış. Biz böyle

Bir gün içerisinde hem prova alıp hem buraya çıkıp canlı performans sergilemeye çalışıyoruz. Bu kadar oluyor yani, kusurlarımızı affedin. Daha güzel, daha böyle sizlere doğru sesler, doğru müzik sunmaya çalışıyoruz ama elimizden gelen bu, kusura bakmayın.

Yine Sivaslı merhum ozanımız Muhlis Akarsu'dan dinlediğimiz bir eser. Sözleri Karacaoğlan'a ait. Müziği Muhlis Akarsu'nun. Yağmur yağar, akar seller, dosta doğru gider yollar diyeceğiz. Öncesinde şöyle Buğra bir balabanla güzel bir dolaşsın arkadaşlar. Ondan sonra da girelim. Gitar ve bas gitar da vardı, değil mi?

0: Eyvallah. Ellerinize sağlık dostum.
1: Evet. Hemen ardı sıra Levent abimiz diyor. Devam edin. Adana'ya gideceğiz efendim. Adana'da çok sevilen bir türkü. O bölgelerde Adana, Pozantı, Karahisarlı, o bölgelerde çok oynanan, çok sevilen bir türkü var. Özellikle oyun havası olarak çalınan.

0: Yeşillim diye bir türkü. Şöyle söylemeye çalışalım. Belki bazılarınız ilk defa duyacak. Ben de ilk defa duymuştum. Ama şimdi söyleyeceğiz.
1: Haydi bakalım.
2: Evet, ben say istersen.
3: So, 2, 3.

0: Gel hele güzel gel hele, gel verelim el ele. Gel yeşillim gel hele, gezelim güle güle. Gel hele güzel gel hele, gel verelim güle güle. Gel yeşillim gel hele, gezelim güle güle.
1: Bence şu eseri çalalım.
2: Hangisini çalalım?
1: Tokat'a gidelim. Tokat Almus'a.
2: Tokat'a gidiyoruz efendim. Tokat Almus'a gidiyoruz.
1: Harmandan gel, harmandan diyelim değil mi?
2: Harmandan gel, harmandan diyelim.
1: Ondan sonra bakacağız zamana göre.
2: Haydi bakalım.
1: Teke haftaya kaldı ya. Abi sen hemşirlisin. Tahan ettin Teke'de.

0: Abi vallahi hemşinlisin, teki yöresindeki bu ısrarını takdir ediyorum.
1: İkisi
0: bir
1: de yani.
0: alkışlayabilir miyiz
1: Bak.
0: Maksut Bey? Cebinde sipsiyle gelmiş
1: valla. Sipsiyle geldi o. Abi diğer haftalar değerlendireceğiz o sipsiyi de ve diğer eserleri de. Senin eserlerden de koyacağız ha. Senin de şiirlerin var.
0: Haydi bakalım o zaman. Harman'dan gel, Harman'dan diyelim. Davul zurna bir girsin. Sonra ne oluyor bir bakalım. Belki peşine bir şeyler bağlarız.

0: çeke ve kesildim bunca. Harmandan gel harmandan kız kaçardım ormanda sevdanı çeke çeke.
1: Efendim bizlere bugünlük bu kadar. Sizlere güzel Türkler söylemeye çalıştık elimizden geldiğince. Perküsyonlarda bugün Şakir Ozan Uygan bizimleydi. Gitarda Sinan Kızılgöz.
2: Bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Ve uzun zamandır aramızda yoktu.
2: Zurna'da, Kaval'da, Balaban'da Buğra Kutbay. Perküsyonlarda Berat Tekin.
1: Ve Umut Sülünoğlu.
2: Eyvallah.
1: Uğur Önür. Teşekkürler efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Harmandan gel harmandan gel kaçalı ormandan sevdanı çeke çeke ben kesildim derman. Harmandan gel harmandan kız kaçalı orman sevdanı çeke çeke ben kesildim derman. Harmandan gel harmandan kız kaçalı orman sevdanı çeke çeke ben kesildim derman. Harmandan gel harmandan kızlar çağırdım ormanda sevdanı çeke çeke ben

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş,

0: tıkanmak istemem. Ayrılığın adını seninle alabildim, mutluluğun tadını.
1: Artık anmak istemem, ayrılığın adını.

0: Duyguların Dile Geldi Başka Sahneye. Hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Bu akşam da gönlümüzden geçen şarkıları, dilimizden düşen türküleri sizlerle paylaşmaya geldik efendim.
0: Evet, peş peşe iki güzel eserle başladık. Önce gönüllere tat kuran bir sevdayı anlattık. Ardından da ayrılığın henüz kapıya dayanmadığı o kırılgan anılara dokunduk, değil mi Canancığım?
1: Çünkü hayatın kendisi böyle İsmail. Bazen bir şarkıda kavuşmayı buluyoruz. Bazen de daha ayrılık başlamadan özlemeyi.
0: Şimdi o zaman bu güzel yolculuğa yeni şarkılar, yeni hikayeler ve yeni duygularla devam edeceğiz efendim.
1: O zaman sözü çok uzatmıyoruz. Başka sahnede az muhabbet, bol şarkı, bol türkü var efendim. Bakalım sevgili arkadaşım bize ilk olarak ne seslendirecek?
0: Unuturum diye yorma kendini. Her seven de beni bir tutamazsın diyorsun.
1: Allah Allah. Dinleyelim bakalım, buyurun.

0: Ağzına sağlık Canancığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hani derler ya, bazı şarkılar efendim söylenmez, yaşanır diye. Sen bize yaşattın bu şarkıyı. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Mükemmelsin.
1: ederim. Ne mutlu bana. Hani derler ya İsmail, bir anda kırgınlıklar, bir anda hayal kırıklıkları. Ama hayat sadece bunlardan da ibaret değil tabii. Çok olumsuz olmamak lazım, değil mi?
0: Şimdi efendim, insanı hayata gerçek anlamda yeniden inandıran sevgiler de var. Ve asıl maharet bana göre o gönülde açan gülü soldurmamaktır.
1: Şimdi bunun üzerine senden çok güzel bir eser gelecek. Onun sinyalini aldım ben.
0: Şair gibi olduk bu programlar
1: Evet.
0: sayesinde.
1: Haydi bakalım, sahne senin.

0: Oh.
1: Alkışlar, alkışlar.
0: Bu akşam biraz aşk konuştuk. Biraz da gönül meselelerini. Ama şimdi ise efendim valizimizi topluyoruz. Ve nereye gidiyoruz biliyor musun? Karadeniz'in yeşiline doğru. Seninle birlikte gidelim istiyorum. Ben biraz yoruldum. Seni dinlemek istiyorum.
1: Burası başka sahne efendim. Adı üstünde yok yok. Kemençenin sesi, yaylaların rüzgarı ve Karadeniz'in güzel türküleri bizleri bekliyor şimdi.
0: Efendim, hazırsanız sahnemizin ritmi biraz daha yükselecek şimdi. Canan Hanım'a kemençesiyle eşlik edecek olan çok yakışıklı, çok değerli bir sanatçı kardeşim var. İdris Ersan Küçük. Alkışlar sizden efendim. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Ersancığım hoş geldin. Haydi bakalım şu Karadeniz'in rüzgarına hep beraber ulaşalım.
1: Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Programımızı şereflendirdiniz. Buyurun bakalım.

0: Yani, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Yani horon tepelim dediniz de bizi de getirdiniz. Yani ben İdris kardeşimizi salmayız yani.
0: Sen bir geliyorsun bir gidiyorsun. Bir geliyorsun bir gidiyorsun oradan.
1: İdris kardeşim gitmeyecek herhalde değil mi?
0: Bir isterseniz kendinizi tanıtın bize.
2: İsmim İdris Ersen Küçük. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünde öğretim üyesiyim. Bildiğiniz gibi kemençe Karadeniz kültürünün özü, kimliği, her şeyi. Sizin gibi usta ses sanatçıları ve saz sanatçılarıyla bu sahneyi paylaşmak büyük bir gurur, onur benim için. Tüm seyircilere, tüm dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
0: Sevgiler, saygılar bizden hocam. Şeref verdiniz,
1: hocam,
0: iyi ki geldiniz.
1: Yok, yollamıyorum hocamı. Çay elinden öteye. Aklıma o geldi şu anda. Olur mu?
3: Evet.
0: Beraber söyleyelim mi İsmail?
1: Tabii ki, onun için.
0: Oh, hadi bakalım. Buyurun hocam.
1: Orhan Tepe'ye geldik.

0: Vay teşekkür vay ederiz. Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ellerinize sağlık.
1: İdris'ciğim.
0: Hocam iyi ki geldiniz.
1: Eline gönlüne sağlık. Sağ olun. Ben orkestra arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vallahi bir risk aldık. Böyle aklımıza geldi. Değil mi? Şimdi hocamız gelmiş buraya kadar.
0: Evet.
1: Yücel. O güzel kemençesiyle. Gerçekten bir Karadeniz rüzgarı esti.
0: Karadeniz rüzgarı estirdik mi diyorsun?
1: Estirdik. Şimdi.
0: Yücel Paşmakçı hocamızı da andık. Tekrar ruhu şad olsun diyelim.
1: Evet. Aynen öyle. Efendim bazı türküler vardır. Nerede doğduğunu unutursunuz ama sözleri hafızalarınızdan hiç çıkmaz. İşte şimdi öyle bir türkü geliyor ki biraz sevda var içinde, biraz sistem var, biraz da hatıra. Evet.
0: Ne okuyorsun bize İsmail'cim?
1: Bir türkü de ben okuyayım istiyorum.
0: Tabii ki seve seve dinleriz.
1: Haydi bakalım.
0: Ayağında kundura gelecek. Bu eseri ben de yaklaşık 2-3 sene önce bir single şeklinde çıkarmıştım. Evet, çok bambaşka bir formattı. Ama senin sesinden keyifle dinleyeceğimi biliyorum. Buyurun bakalım, sahne senin.
1: Senden de dinleyelim o zaman bir başka programda.

0: Ay.
1: Tebrik ederim.
0: Neden ay dedim biliyor musun?
1: Neden dedim?
0: Herhalde 85'li yıllar Barış Manço'nun 7'den 77'ye programında Barış abi sahneye çağırmıştı. Ne okumak istersin demişti. O zaman İbrahim abiden bir Ayağında Kundura'yı okudum. Bir de hiç unutmuyorum Zeki Müren'in Avni Alan'ı Mihrab'ım diyerek.
1: O yaşta İsmail.
0: Belki de 10 yıldır da okumuyorum bu türküyü. Aklıma o geldi bir anda.
1: Helal olsun.
0: Barış abimize Allah gani gani rahmet eylesin. İbrahim abimize de Allah sağlık sıhhat versin inşallah.
1: O zamandan belli mi senin böyle kıymetli bir sanatçı olacağın? O yaşta bir çocuğun bu eserleri okuması değil mi? Çok mümkün
0: öyle.
1: Olmuyor.
0: Zaten efendim türkülerimizin en çok anlattığı şey sevda.
1: Sevda,
0: gerçekten.
1: Evet sevda. Kimi zaman kavuşma, kimi zaman özlem, hasret değil mi? İnsanlığa dair bütün duyguları buluyoruz türkülerde. Şimdi ben de...
0: Şimdi...
1: Güzel bir türkü seslendireyim o
0: ben
1: zaman.
0: Ben anons edeyim mi? İstiyor musun? Anons edeyim
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki de.
0: Şimdi efendim sevdanın izini süren... Yine gerçekten Canan'ın o güzel bülbül gibi sesinden başka bir güzel türkü geliyor. Evet, Canan çalda söylüyor biliyor musunuz? Evlerinin önü yonca diyeceğiz.
1: Biraz tempoyu yükseltiyoruz. Evet. Evlerinin önü yonca diyeceğiz hep birlikte. Buyurun.

0: Evet işte insan böyle bazen uzun uzun anlatamıyor bazı duygularını ama
1: Tek bir
0: türküler
1: kelime yetiyor.
0: yetiyor. Tek bir
1: Değil mi?
0: kelime yetiyor. Şimdi o tek kelimenin şarkısını da Canan'dan dinliyoruz efendim. Evet, Sevda diyor.
1: Sevda.

0: Alkışlıyoruz. Evet. Kendimizi alkışlıyoruz.
1: Ferdi abinin çok güzel iki şarkısını da söylemiş olduk.
0: Ağzına sağlık.
1: Şimdi Erkin abiden de bir şeyler okuyalım istiyorum.
0: Ustamızı da anmadan geçmeyelim. Başka değil sahnede değil mi?
1: Tabii ki. Efendim başka sahnenin özelliği bu. Her telden, her nameden her şey var. Zaten başka sahne olmanın da düsturu bu oldu değil mi?
0: Evet, onun en güzel eserlerinden ve ekran başındaki seyircilerimizin de bize yine eşlik edeceğini bildiğimiz eserlerinden Fesupan Allah diyelim.
1: Evet, televizyonlarımızın sesini, radyolarımızın sesini biraz daha açalım şöyle. Haydi bakalım.

0: Bu akşam da bir şarkıdan bir türküye, bir hatıradan başka bir hatıraya uzandık.
1: Evet efendim, çünkü başka sahnede her eser başka bir hikaye, her hikayede başka bir yolculuk demek.
0: Efendim, bu yolculukta, bu akşamda bizlere eşlik ettiğiniz için sonsuz teşekkür ediyoruz sizlere.
1: Efendim, notaların konuştuğu, duyguların dile geldiği başka sahneden şimdilik tabii ki ayrılıyoruz ama...
0: Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın efendim.
0: Hoşçakalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir Müziğin Kanunu programına da hoş geldiniz. Ben Hakan Güngör, piyanoda Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun, perküsyonda Mehmet Akatay. Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyoruz efendim. Bugün çok özel bir konuğum var, çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok yetenekli, inanılmaz tatlı. Devrim Yakut. Devrimciğim, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Devrimciğim hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederim her şeyden önce geldiğin için.
1: Ay ben teşekkür ederim canım.
0: Çok şanslıyım ben ki böyle bir telefon ettiğimde Hakan'cığım ne demek? Tabii ki geliyorum diyen senin gibi dostlarım var.
1: Çok şükür, ne
0: çok
1: güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Oyuncular için şarkı söylemek çok heyecan verici ve çok nasıl söyleyeyim, mesleğimizin böyle olmazsa olmazlarından, ama her profesyonel de olmadığımız için mesela tiyatronun içinde şarkı da söyleriz. Dolayısıyla senin gibi bir isimden ve böyle değerli bir orkestradan teklif gelince ben, inan bana bak şöyle oluyor. Geçen sefer de gelmiştim ya. Böyle insan kendini kötü hissettiği zamanlar olur ya.
0: Evet.
1: Öyle zamanlarda gözümü kapatıyorum. Ay ne güzel şarkı söylemiştik diyorum. Bu anları hatırlatıyorum.
0: Daha önce seni Latenli programımızda ağırlamıştık,
1: evet,
0: sevgili Meral'le beraber.
1: Evet, bütün içtenliğimle söylüyorum, öyle oluyor.
0: Ne mutlu bizim için. Çok teşekkür ederim hakikaten. Biz aslında çektiğimiz her programı bir iş olarak ya da bir böyle hadi şunu da yapalım diye değil de gerçekten bir anı kalsın diye. O mantaliteyle,
1: güzel, evet.
0: O anlayışla,
1: hakikaten.
0: O sevgiyle, saygıyla çektiğimizi ben biliyorum. Ve bütün kardeşlerim, bütün arkadaşlarım da aynı duygular içerisinde.
1: Biliyorum,
0: o yüzden
1: evet.
0: Özellikle çağırdığımız konuklarımızın da böyle yaklaşması bizi çok mutlu ve çok duygulandırıyor.
1: Aksi zaten imkansız. Evet.
0: Canım çok teşekkür ederim. Peki sana bir şey soracağım. Devrim Yakut'un içindeki devrim nasıl?
1: Ya ben kendiyle savaşma bahsini biraz biraz serbest bırakmış biriyim son 5-6 yıldır. Ya çünkü gördüm ki oradaki yorgunluk aslında yapabileceğim bir sürü şeyi yapmama engel teşkil ediyor. Ya oraya harcayacağım, yani o savaşa harcayacağım enerjiyi daha yeteneklerimi parlatmaya harcamanın daha mantıklı olduğunu keşfettim ben. Bir de tabii yaşla beraber insan şunu keşfediyor. Ne istemediğini çok iyi anlıyorsun.
0: Ne istediğin değil de ne
1: istemediğini. Gençken hep
0: istemediğin.
1: Ne istediğimizin peşinde koşarız.
0: Evet.
1: Belli bir yaştan sonra ne istemediğimin peşinde koşuyor. Ben neyi yapmıyorum?

0: yapmak istemiyorum. Ve büyük bir özgürlük tabii 50
1: Tabii.
0: sonrası. Yapmak istemediğim hiçbir şeyi yapmıyorum. Tabii ki bir toplumda yaşıyoruz ve mecburiyetlerimiz var.
1: Tabii.
0: İşimiz, gücümüz var vesaire. Onlardan azade olarak söylüyorum. Dolayısıyla biraz senin gibiydim ben de. İçeride çok mücadele eden vesaire. Biraz kendimi hafiflettiğimi düşünüyorum ama biraz.
1: Değil mi?
0: Tam
1: O
0: olarak bitmiş değil. O bir natura çünkü.
1: bir de sanatçı olmanın da içinde bir hani doğasında var ya, o ruh halidir sanatçı olmak.
0: Tabii.
1: Yani mesela deriz ya, çok muhalifsin deriz mesela. Aslında sanatçı kendine muhalif, hiçbir şeye muhalif değil aslında.
0: Ya şöyle, oradaki muhalif hep yanlış anlaşılıyor.
1: Evet.
0: İtiraz etmezseniz ortaya bir ürün çıkaramazsınız.
1: Evet. Ben de
0: Yani
1: ondan bahsediyorum.
0: mimar da olsanız, ressam da olsanız, sanatçı da, şarkıcı da olsanız, bir enstrüman da çalıyor olsanız mutlaka ustaların oldu senin, değil mi?
1: Tabii, mutlaka.
0: Ama en beğendiğin ustanın çalma halinden bile ben orayı bir de şöyle mi denesem? İşte tam orası bizim muhalif ve itiraz eden tarafımız aslında.
1: Bravo, evet.
0: Aksi halde üretimin, ya bence insanlık böyle ilerleyen bir topluluk. İnsanlık böyle ilerledi, bilim böyle ilerledi, tarım böyle ilerledi. İtiraz etmeden olmuyor.
1: Şimdi biz çalıyoruz mesela, işte prova yapıyoruz. Hadi kayıt diyoruz. İşte Mehmet abi diyor ki ben burada bir şey yapayım. Bir soloya giriyor. Sonra her şey yolunda gibi geliyor biz dinlerken. Ben diyorum ki içime sinmedi. Bir daha işte burada başlıyor muhaliflik. Ya da ben
0: Evet.
1: bir kanun çalıyorum. Halbuki çok güzel gidildiğini,
0: Bir de
1: duyulduğunu
0: buna
1: düşünüyor.
0: ekleme yapmak
1: Evet.
0: isterim. Sanatçının itirazı ya da muhalefeti biraz kalbiyle de ilgili. Yani ben sanki ruhumuza Yaradan'ın sesi üfler gibi gelir bana. Ya yani o sana yap der. Hepimiz için, yaratılmış herkes için geçerli bu ama sanatçılarda bu kanal biraz daha açık gibi geliyor bana. Yani çünkü bir tür vecd hali aslında, özellikle müzik yapmak. Bana öyle geliyor. Yani o yüzden çok hayranım. Özellikle bir arada müzik yapan ve ortak bir dil konuşan,
1: Tek vücut olmaya başlayan değil mi?
0: müthiş bir
1: O
0: şey.
1: zaman hadi müzik yapalım.
0: Hadi yapalım.
1: Hadi yapalım.

0: Şimdi bunu birkaç defa da ben dile getirmiştim. Belki ekranları başındaki izleyicilerimiz denk gelmiş olabilirler ama ben hep söylüyorum. Şimdi bir gün Asım Ekren abimiz rahmetli. Ajda Pekkan konserine çıkacağız. Ajda Pekkan orkestrasında o dönem ben üstlenmiştim. Çok da iyi müzisyenlerden oluşan bir orkestraydı. Fakat tabii Ajda Pekkan gibi bir stara işte açık havada çıkacağız. Son andaki ben aslında çok öyle stres yapan bir insan değilim ama sorumluluğun verdiği bir ağırlık çöktü üstüme ve bundan dolayı büyümede Asım abiye yani Asım Ekren'e dedim ki böyle abi dedim güzel olacak değil mi dedim. Ben şey bekliyorum. Tabii Hakan'cığım güzel olacak. Dedi ki oğlum bitmeyen konser yoktur dedim.
1: Hiç,
0: Dolayısıyla
1: senin
0: aslında büyük bir
1: açından da
0: dersti yani.
1: tabii
0: Yani
1: tabii.
0: öyle de bitecek,
1: Böyle
0: böyle
1: de
0: de
1: bitti.
0: bitecek.
1: Tabii.
0: Keyfini çıkaralım. Zaten iyi müzisyenler burada. O yüzden hani anlar çok önemlidir diye. Anı yaşamak lazım.
1: Evet.
0: Sen ne düşünüyorsun bu anlar konusunda?
1: Valla ben de özellikle belli bir yaş alıp belli bir aşamaya geldikten sonra bir takım sağlık sorunlarınız çıkıyor ya. O sağlık sorunlarınla karşılaşmak bana büyük bir öğretmen oldu. Yani demin söylediğim canın ne isterse yap, ne istemiyorsa yapmanın bir devamı da bu. Mesela biz yarın akşam tekrar buraya gelsek, buranın tekrarını yaşayamayacağız. Yani aynısı olmayacak.
0: Olmuyor, olmaz. Doğru.
1: Üstümüzden bir gün geçmiş olacak.
0: Doğru.
1: İşte telefondan bir takım haberler almış olacağız, iyi ya da kötü.
0: Tabii.
1: Çok mucizevi şeyler olacak belki. Aynısı olmayacak. Dolayısıyla hakikaten tekrar yok. Hakikaten hiçbir anın tekrarı yok. Ama bunu anlamak için biraz yaş almak gerekiyor. Yani, 20 yaşındaki bir genç arkadaşım böyle düşünse çok sıkıcı biri olmaz mı? Yani biz hani o aşamaya geldiğimizi düşünüyorum artık. Hani, dolayısıyla ben elimden geleni yapıyorum. Her zaman mümkün olmuyor elbette ama.
0: Yani yaş almanın şöyle bir güzelliği var ama şöyle de bir değişik de bir şey var. Yani sürekli yeni bir istasyon geliyor.
1: Tabii.
0: Sürekli yeni bir şey. Bu yaşa geliyorsun o çıkıyor. Öbür yaşa geliyorsun o çıkıyor. Bitmeyen ben yıllar önce TRT Gençlik Korosu'nda o zaman yaşımda önce çocuk korosundayım sonra gençlik korosuna başladığımda çok küçüğüm. Dedik ki ya sürekli sınav oluyor. Bu ne dedik ya her sene her sene. Hocam dedik rahmetli Ahmet Hatipoğlu ve yanında Tarık Kip vardı. Hocam dedik bize böyle sınav mı olacağız dedik. Hakan'cığım ömür boyu sınav bitmez dedi yani.
1: Bitmez, evet.
0: Yani aslında hep bir sınav, hep bir şeyler iyi ya da
1: Ne
0: kötü
1: mutlu ki
0: bir
1: tabii.
0: evet ve bundan aslında mutlu olmak
1: Evet.
0: lazım. Hani
1: En büyük
0: mutluluk ya da
1: öğretmen.
0: mutsuzluk hiçbir zaman sonsuza kadar değil ya. Evet. En
1: En
0: büyük
1: büyük
0: öğretmen doğru.
1: öğretmen
0: O zaman
1: sınavlar.
0: şöyle güzel bir şarkı daha söyleyelim.
1: Söyleyelim.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, hep bakıyorum böyle çok naif şarkılar seçiyorsun. Sezen Aksu seviyorsun.
1: Çok
0: Sevmeyen
1: seviyorum.
0: var mı?
1: Evet,
0: belki?
1: sevmeyen yok.
0: Gerçi olabilir de, sevmeyen de olabilir ama şarkılarını sevmeyen çok
1: Çok
0: azdır herhalde.
1: çok nadirdir
0: Çok
1: yani, çok
0: nadir değil mi?
1: nadir.
0: Bazı insanlar.
1: Büyük Ozan.
0: Bir gün Ajda Pekkan, yine ondan örnek vermek istiyorum. Sohbetimizde dedi ki bana, Hakan'cığım ben bile Ajda Pekkan'a hizmet ediyorum.
1: Çok tatlıymış. Doğru.
0: Sen sinema değilsin. Bir şey
1: Evet.
0: yapacaksın ama yapamıyorsun. Sen bunu yaşıyorsun,
1: Müthiş bir
0: ben eminim
1: sorumluluk.
0: yani.
1: Yok yani Ajda Hanım'ın yaşadığı şeyi benim yaşama ihtimalim elbette yok. O bir işte yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. O bir star yani, o bizim Ajda'mız. Şimdi şöyle, biz oyuncular biraz evlerin içine giriyoruz. Başka biri olma haliyle. Dolayısıyla başka biri olduğumuz zaman çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici. Bizdeki öyle değil. Yani hele burada Ajda Pekkan gibi bir stardan bahsediyorsak, onun hayatı zor olmalı. Yani işte okuduğum şeylerden hatırlıyorum. Galiba vapura binmeyi özlediğinden bahsediyordu. Bizim öyle bir durumumuz yok. En azından benim yok.
0: Rahat rahat biniyorum.
1: Evet. Ama
0: Ama
1: bu anlaşılır yani.
0: sen de bak, şöyle söyleyeyim. Sen de çok, ne derler ona, anaç mı derler, sıcak mı derler bilmiyorum. Tam ben de bu tip şeyleri çok da beceremem, bu tip kelimeleri kullanmayı, ama ya çok cana yakın, çok böyle sanki sarılası insan öpüse geliyor. Yani
1: Canım
0: böyle
1: benim. Her
0: böyle
1: zaman sarılabilirsin.
0: canım benim. Vallahi o kadar seviyorum ki yani, böyle bir
1: Teşekkür
0: hani
1: ederim.
0: senle tanışalı zannediyorum çok eskiden bir göz aşinalığımız
1: Evet,
0: var,
1: evet.
0: ama bir 6-7 senedir çok fazla böyle bir
1: Evet.
0: şeyimiz var. Yani sanki böyle yıllardan beri, çok geçmişten beri gelen bir
1: Ne
0: dostumsun,
1: mutlu bana,
0: arkadaşımsın,
1: canım benim.
0: kardeşimsin gibisin
1: Sen
0: vallahi.
1: de öyle,
0: Çok
1: bilmukabele.
0: teşekkür ederim. Müzikle hiç öyle, ama şey anlamda, bir profesyonel bir anlamda ilgin olmadı değil mi? Hiç olmadı. Yani bir enstrüman çalma
1: Hayır,
0: ister
1: maalesef.
0: miydin?
1: İsterdim. Yani fazla merakları olan biriyim ben. Yani merak edip bir sürü hobisi olan biriyim. Bir tek enstrümanla ilgilenemedim. Neden bilmiyorum. Bir denk gelmedi herhalde. Çok kıskanırım enstrüman çalan insanı. İşte Allah'tan o tutkumu biraz şarkı söyleyerek gidermeye çalışıyorum. Yine tabii ki amatörce. Öyle çok müzik dinlenen bir evde büyüdüm ben. Yani aslında evimizin erkekleri, yani sülalenin erkekleri hep bir enstrüman çalarlar. Kadınlar genelde
0: Söyler.
1: söylerler.
0: Söyler.
1: Evet. Dolayısıyla Zülfiyare dokundu
0: Ciddi mi? Hay
1: yani.
0: Allah. Eskiler hep böyle bir şeyler çalarlarmış.
1: Evet,
0: Söylerlermiş.
1: evet, evet.
0: Ben şeye gitmiştim. Şu anda tam hatırlayamıyorum ama Rusya tarafında bir yere gittim. Bir grupla gitmiştim daha doğrusu. Bir ailenin evine götürdüler bizi. Ailenin bütün fertleri dört sesli bir akapella bir şey okudu.
1: Ne kadar müthiş bir
0: Ya
1: şey.
0: inanamadım. Hani biz de tamam, evet okuyoruz şarkılar, ama bildiğin orkestra gibi adamlar okudular. Ne kadar güzel bir şey. Ve çok iyi piyano çalıyorlar. Çok iyi enstrüman
1: Tabii,
0: çalıyorlar.
1: müthiş bir altyapı tabii.
0: Bir gün bana şey demişti birisi. Ülkendeki yani Türkiye'deki dinleyiciyle Avrupa'daki dinleyiciyi karşılaştırırsan nasıl bir sonuç? Bizde biraz şöyle bir şey var. Mesela bir konsere ya da bir şey. Yani eğlenmeye gidiyoruz. Ama yurt dışında öğrenmeye gidiyor daha çok. Özellikle klasik müzik
1: Tabii
0: konserlerinde.
1: tabii tabii tabii.
0: O çok istiyorum aslında böyle müzikle çok ilgilenen bir topluluk olalım. Zaten ilgileniyoruz ama daha çok olsun. Sanat çünkü zevki geliştirir ya. Zevkli insana daha güzel yaşamak, daha güzel şeyleri yaşamak
1: Bir de
0: ister.
1: şifası var yani, insan iyileşiyor, ben öyle hissediyorum yani, büyük bir ilaç
0: Çok.
1: ya, dinleyen için de uygulayan için de, aynı şeyi tiyatro için de düşünürüm yani, izleyen için de yapan için de çok şifalı alanlar bunlar yani, çok bizim omuzlarımızı gevşeten, hayal gücümüzü tetikleyen, bizi buradan alıp bir sürü yere götüren, astral seyahat dedikleri bu olsa
0: Doğru.
1: gerek, bizi alıyor bir şarkı değil mi, nerelere götürüyor.
0: Kimdi, birisi sahnede çalarken bitmiyor.

0: türlü solosu. En son böyle yapmışlar. Abi
1: Gitmiş.
0: yok ki bitmiş. Hadi biz de bir astral seyahat yapalım.
1: Hadi.
0: Bir parça daha yapalım.
1: Olur.

0: Devrimcim, ağzına sağlık. Şimdi
1: Teşekkür
0: finale
1: ederim.
0: doğru gidiyoruz. Ama tabii sevgili eşin aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda sanatçı. Benim de çok yakın arkadaşım. Alper'le beraber geldim buraya biliyorum. Ben de sen içeride hazırlanırken Alper'e dedim ki bir sürpriz yapalım. Ben dedim seni de lütfen davet etmek istiyorum. Böyle bir beraber bir şarkı söyleyelim dedim. O yüzden sana bir sürpriz yapıyoruz. Bak
1: Ay
0: sürprizi de söylemiş oldum. Nasıl?
1: şahane.
0: Alper'cim gel lütfen. Lütfen Alper'cim. Evet alkışlıyoruz
1: Hoş geldin Alper'cim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin canım.
2: Hoş
0: Şimdi
2: bulduk.
0: Alper'le ilgili ben şöyle bir şey duymuştum, çok gülmüştüm. Bir arkadaşıma dedim ki Alper ne yapıyor dedim. İyi abi dedi. Ya biliyor musun dedi. Adama soruyorum dedi. Nasıl işler diyorum dedi. Gene öldük demiş. Abi şu öldük beni bir anlat ya. Çok güldüm. Yemek yiyordum ya. Gene öldük ne demek ya. Hep ölüyor musun oyunlarda ne
2: Yok
0: yapıyorsun?
2: öyle değil de yani o işte Kurtlar Vadisi'nden sonra bir suç dizileri falan geldi. Ondan sonra anti kahraman olduğun zaman
0: evet.
2: Öleceksin.
1: Öleceksin başka olur.
0: Mutlu son.
2: Mutlu son.
1: Tabii
2: onlar, ben öleceğim onlar mutlu son olacak.
0: Ama çok komik
1: işte,
0: ya. Nasıl işler gene öldük abi.
1: Yeni bölümde ölüyorum ben.
0: Şimdi biraz önce sordum gene ölüyorum öbürü.
1: Evet gene ölüyor.
0: Allah uzun ömürler versin. Çok komik adamsın ya.
2: Ben yani 4-5 dizide öldüm yani.
0: Bayağı usta olmuşsun yani.
2: Güzel bir müdür.
1: Tövbe yarabbim.
0: Ama doğru söylüyor adam. Mafya filminde oynuyorsa nasıl ne yapsın sürekli yaşayamaz ki yani. Bir yerde bir
1: hep.
0: Bir tehlikeli bir adam yani. Hay Allah ya. Şimdi Alper'cim bir istiyorum ki finali beraber bitirelim.
2: Öyle mi?
0: Evet. Bir tane de şarkı ben düşündüm ama eğer seslerimize uygun görülse. La minör'den çalsak.
2: Ben şarkı söylemek istemiyordum ama mecburen.
0: Bak mikrofonu bir hazırlattırdım yani. Böyle veda ederken üçümüz beraber veda edelim istiyorum.
2: Edelim tamam.
1: Nazlanma hadi nazlanma.
0: Lütfen bak ölürsün. Vallahi programın sonunda Allah korusun. Hepimiz uzun ömürler versin. Şaka bir yana. Hakikaten yani
2: Siz girin,
0: çok
2: ben
0: güldüm ya. Tamam biz girelim müsaade edersen girelim. Ama bak usta adam. Hadi o zaman. Saygıdeğer izleyiciler hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyor ve Allah'a ısmarladık diliyoruz. Devrimciğim lütfen sen de.
1: Efendim hepinize sevgiler, saygılar, güzel zamanlar diliyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Herkese merhaba. Evet, işte gördüğünüz gibi yıllardır çaldığım arkadaşlarım olunca hiç provasız böyle çalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta yine çok güzel mesajlar aldık. Sokaklara çok güzel karşılık aldık sizden. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Sinan'la sahnede destek vermeye devam ediyorsunuz. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı. Türkiye'nin her yöresinde, her bölgesinde izlenen müzik kanalında en çok izlenen bu programa sahip olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Tekrar teşekkürler. Bugün çok özel bir konuk var aramızda. Hem çok güzel, hem karakteri çok güzel. Aynı zamanda enstrümanist. Gerçekten sahnelerin aranan bir ismi kendisi. Kendi yaptığı şarkıları da seviyorsunuz ama özellikle böyle, yani eğer o varsa sahnede o gün garanti altında, yani o gün kurtarılmış olarak sayılıyor. Gerçekten onu çok seviyorum. Uzun lafın kısası, karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
1: Hoş geldin.

0: Vay, Nil Karataş. Dediğim gibi bugün çok müzikal bir konuk.
1: Evet, kalkıyorum.
0: Hoş geldin tekrar.
1: Hoş buldum.
0: Gel canım, aman kemana oturma. Hiç kemanını kırdın oldu mu?
1: Çok oldu ya.
0: Harbi.
1: Çok düşürdüm, kırdım ama artık tabii çok böyle sadece enstrümantal bir şeyler yapıp geçiyorum. Daha çok
0: ya benim babam bir gün hem de böyle çok iyi bir marka kemanını koymuş yere, Roma'da.
1: O el yapımı.
0: Yere koymuş, üstünden geri arabayla geçmiş.
1: Ya.
0: Vallahi billahi. Sigortadan almışlar sonra parasını. Babacığım buradan ellerinden öpüyorum. Bir keman virtüözü, Türkiye'nin sayılı keman virtüözlerinden. Babam da gerçekten önemli bir müzisyen. Ona da buradan saygımı sunarım. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Dur ya, mikrofonu duymuyor yoksa.
1: Hoş buldum.
0: Geçti mi heyecanı? İyi misin şimdi?
1: İyiyim, çok iyiyim.
0: Süper. Zaten sen sahneden önce bir heyecanlanıyor musun her seferinde?
1: Hep böyle ya. Yıllardır bu
0: o
1: böyle.
0: Olmazsa olmaz değil
1: ama
0: mi?
1: Ama o bence inanılmaz perçinleyen
0: motivasyon
1: bir şey.
0: Motivasyon tabii.
1: Heyecanlanmak lazım. Bir de o kadar güzel otururken söylüyoruz. Bir de o kadar güzel zor şarkılar seçmişim.
0: Aynen.
1: Aynen çok
0: ama
1: zor
0: çok keyifli şarkılar var.
1: Çok güzel üstesinden geleceğiz.
0: Ne zamandır hep aklımızda dinliyor Karataş'ı Sinan'la sahnede almak. Ve hani bugüne kısmetmiş, nasipmiş. Çünkü çok eskiden beri tanışıyorum onunla ve hani hep müzikal başarılarını takip ediyorum. Sahnelerini biliyorum. Yani gerçekten dört dörtlük bir müzisyen. Bu enstrüman kaç yıl oldu?
1: Konservatuvar işte 10 yaşından beri. Şimdi
0: 10 yaşından beri.
1: Söylemiyorum.
0: Ortaya çıkmasın diyorsun.
1: Yani 25 yılı var.
0: İnanılmaz bir
1: tabii
0: şey.
1: Tabii canım.
0: Peki ailen hep destek miydi sana küçükken?
1: Ailem hep destek. Babam da bas gitaristmiş zaten.
0: Öyle mi?
1: Yani bırakmış. Aa. Evet, Birkan Şener.
0: Bilir mi acaba babanın adını?
1: Yani çok eskiden.
0: Baba Birkan babası
1: tabii
0: da buradan
1: baba,
0: burada.
1: Babalar.
0: Birkan eskiden adında Junior vardı. Kaldırdık sonra değil mi? İstemiyor artık onu. Junior Şener. Babası da ismi? Sacit abi. Sacit Şener. Gerçekten yani biz babalarımızı takip edip onları çok az geçmiş olabiliriz.
1: Ben de bir müzisyen çocuğuyum aslında. Yetenek oradan geliyor ve ailede sadece ben bu işin peşinden koştum.
0: Buradan
1: Adanalı,
0: babacının ellerini öpüyoruz.
1: Evet, aynen. Adanalı bir ailenin çocuğu.
0: Adana,
1: okul
0: evet.
1: Biter bitmez.
0: 01.
1: 01 ve geldim İstanbul'a yerleştim. O gün bugün hiç dönmedim. Bir başıma, tek başıma çok güzel işler yaptım.
0: Hangisiydi?
1: Çukurova Üniversitesi.
0: Şöyle bir durum var. Adana müzikal bir şehir bir kere. Çok
1: öyle.
0: Müzikli bir şehir hani ama ruhu klasik batıya uygun değil.
1: Evet.
0: Sen oradan onu çekip çıkarıp.
1: Ben evet, Paganinlerden, Mozartlardan nasıl bu ruha geldim? Yani bende hep var mıydı zaten?
0: Yani düşünemiyorum ya, Amadeus Mozart 1700 yılında Adana'da olsa.
1: Öyle mi?
0: Mozart'ı dürüm yerken düşünemiyorum yani.
1: Yani üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
1: Ama ruhum da mesela beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır aslında
0: yatkın.
1: Buna.
0: Bugün var bir tane seçsin arabeskte.
1: Seviyorum. Yaparız belki spontane bir
0: tane
1: var. Bir
0: belki
1: şeyler.
0: Durum çok acil, biraz arabeske yakın. Durum çok
1: güzel
0: acil.
1: Şarkı ama o Sinan.
0: Sağ ol canım benim.
1: Ben dün onu böyle çalıştım, dedim ki bunu yapalım senin şarkılarından. Çok beğendiğim bir şarkı.
0: Harikasın. Onu bugün yapacağız. Bol bol şarkı var, bol bol müzik var. Biraz daha sohbet var ama Nil Karataş'ı yakalamışken şarkılara devam ediyoruz. Şimdi galiba
1: ne yapalım?
0: Vur Yüreğim Sertab'tan çok zor seçmişsin ama çok güzel bir şarkı.
1: Hepsi çok zor yani, daha neler var.
0: Şimdi Nil Karataş, Sertab Erener, Vur Yüreğim ve çok güzel söylüyor. Sinan'la sahnede kalın, ses açın.

0: Tebrikler. Teşekkür. Ağzına sağlık.
1: Böyle çalan 3 kişi tek bir de biz tamam işte olduk.
0: Değil mi Aile?
1: Ya tabii canım.
0: Sen var bir de. Keman da var. Böyle.
1: Çok güzelsiniz. Harikasınız arkadaşlar.
0: Bugün Mert Türkmen tekrar bizde. Şey enteresan bir şey. Şimdi normalde Sercan Barutçu benim o çalıyor bizde ama 2011'den beri sahnede Mert aralarda geliyor. Çok yoğun çünkü.
1: Sercan olsaydı ben tanımayacaktım ama 20 yıldır Mert'le çalıştığım için.
0: Sen de mi?
1: Biz çok hakimiz birbirimize.
0: Mert, Kadıköy modada onu tanımayan yok. Kadıköy'e evet. Çıkıyor. Barış Manço'dan sonra en meşhur Kadıköylü Mert'tir. Şimdi şöyle 2005 mi? 2005 yılında biz arkadaşlar bu ekip İzel'e çalmışız TRT'de. Yine TRT ekranında Can yok. Enes zaten o zaman 4 yaşında falan. Birkan, Mert, ben, Ayhan Günyıl, Ufuk Yıldırım öbür klavye.
1: Çok kıymetli. Bugün onunla da şarkını dinledim. Çalıştım
0: ya,
1: İzel böyle.
0: İzel var ya şimdi öyle.
1: Ebru Yaşar da okumuş.
0: Aynen.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Şimdi şöyle İzel'e buradan şöyle selamımızı yollayalım. Benim hayatımın dönüm noktası zaten. O kadar meşhur müzisyenleri meşhur etti ki şöyle 2004 yılında 5 yılında Mutlu Aşk Yoktur bir Dilek Tut albümünü yaptığımda daha kimse beni kale almıyordu. Çok küçük bu çocuk, ne alakası, Sezen Aksu'dan yapacağız, Nazlı Öncel'le yapacağız diyorlardı senin albümünü, o albüm için. Sonra İzel o müzik şirketine bir mektup yazdı. Dedi ki ya bu şarkılarla olur ya da ben bu albümü yapmıyorum diye rest çekti. Sonra o albümle biz altın plak aldık. 100 bin satışı geçenler o zaman altın plak veriliyordu. CD kaset satışına yani. Ve sonra o iki tane prodüktöre ben o biz yanılmışız affet biz diye imzalattım. Benim evimde duran şeylerden biri o. 400 ödülden biri de o ya. Şaka yapıyorum. 300.
1: Hiç sonra zaman yaşlanmayacaksın ama bunu artı parantez 20 yıl önce neysen şu anda da
0: canım
1: olsun.
0: Canım benim.
1: Sen
0: eyvallah,
1: çünkü öyle bir ikonlanmış bir şeysin ya.
0: Teşekkür. Sen de öylesin vallahi. Oradan buradan çok teşekkür ediyorum o tabii İzel'in bu vefasından dolayı. İşte o zaman anlayamazsın şarkısı patlamıştı o albümde ve Mert'in en sevdiği şarkıdır çalmayı. O zaman işte gururu anlayamazsın falan hep beraber çalıyormuşuz. Ki birazdan gururu da yapacağız. O günlere bir değil mi 21 yıl sonra gurur. Üçümüzü çekerler daha çok. Ondan sonra öyle bir hatıramız var yani birazdan çalacağız. Nilcim şimdi kendi albümü yapmıyorsun. Hep single single çıkıyorsun.
1: Ben iki tane maxi single yaptım. İstanbul'a geldiğimde inanılmaz yani büyük isimler, müthiş isimlerin oluştuğu. Sonra baktım ki geri dönüş olmuyor albümden. Tek single'a döndüm.
0: Single'a döndün tabii.
1: Single single gidiyoruz.
0: En son yaptığın, çıkarttığın?
1: En son ne
0: çıkarttım? Bayağı bir oldu. Bir yıl geçen sene
1: maalesef
0: galiba.
1: Çıkardım aynen. Maalesef
0: evet.
1: Çıktı slow. Bundan sonra cover gitmeyi tercih ediyorum.
0: Coverlar çok yakışıyor
1: evet
0: ya.
1: Evet yani.
0: Sahnede en çok onlar istek oluyor değil mi senden?
1: Hep yani 90'lar.
0: 90'lar.
1: 80'ler.
0: Enteresan yani.
1: Hani poplar senin şarkıların.
0: Şimdi 2000'ler.
1: Şimdi 2000'ler.
0: Yeni 90'lar olmaya başladı.
1: Evet.
0: Benim o Sopa'nın tekrar patlaması.
1: Aynen
0: işte
1: öyle.
0: Hande Yener'deki Bir Bela'nın, Hastanın.
1: Ben Sopa'yla çıkıyorum sahneye.
0: Kime vuruyorsun? Şaka yapıyorum. Peki.
1: Hakikaten çıkış şarkı
0: Şarkı
1: mı?
0: Olarak yani.
1: Şarkı
0: yani.
1: Olarak.
0: Enteresan. O zaman onu bugün biraz böyle bir tınlasak
1: seve
0: olmaz ya.
1: Seve her şey.
0: O zaman şimdi denemedik ama provasız bir Sopa deneyelim. Sonra da demin söz verdiğimiz gurur yapacağız. Sinan'la sahnede müzik devam ediyor. Aç sesi.

0: Helal. Aslında şu final. İlacın
1: etkisi yok.
0: Aynen.
1: Provasız ama.
0: Provasız ya. Bir de prova içinde prova yapıyoruz kayıt içinde. Çok güzel. Buradan da 2000 kaçtı ya? 2010'da ya. Abi 15-16 yıl olmuş.
1: Nasıl eskimemiş peki? Yani şu an sene 2026 ve ben sahneyi bununla açıyorum.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Ve nasıl coşuyorlar biliyor musun? Çok güzel Sinan? Değil mi? Yani insanlar o kadar
0: o eğleniyor. O zaman zamanda bu kadar patlamadı şarkı, sonra patladı.
1: Sonra evet.
0: Sosyal medya etkisi.
1: Çok çok bu çok kıymetli bir şarkı.
0: Bu şarkıya yaradı yani. En, güzel. Buradan da ilk yaptığım şarkı dendi. Sonra bir 30-35 tane daha yaptım işte. O albümden sonra. Peki sahnede böyle 2 saat, 1,5 saat, 2 saat bitsin diyenler mi, yoksa 2 saat nasıl geçti anlamadım diyenlerden misin?
1: Anlamadım diyenler.
0: Anlamıyorsun değil mi?
1: Ben çünkü yani işin boyutuna bakmıyorum. Tamamen
0: kendi eğlence, kendi
1: ruhani, evet, kendim eğlenin. Ben zaten geliyor. Mutluyum, herkes mutlu. Kesinlikle 2 saat yetmiyor. Ama onu da çok aşmamaya çalışıyorum. Bu sefer çok geç saatlere kadar kalabiliyor.
0: Sesin kısılıyor mu hiç üst üste çok yapınca?
1: Kısılıyor tabii.
0: Dikkat ediyoruz.
1: Ama çünkü benim zaten Sinan,
0: zaten nodüllü bir sesim var biliyor musun? O güzel. Ben İzel'de de bunu severim işte.
1: Evet, sen söylersin. Evet.
0: Aynen, o çok önemli bir pustur o. Bazen ameliyat yapalım falan diye teklif eden olmuştur sana dok. Ama yok.
1: Konuşurken çok kısık. Sanki diyorlar ki nasıl

0: çıkacak falan hani böyle. Sesin kısık, hasta mısın falan diyenler var ama.
1: Bu dünyada da Sting'de, Shade'de falan hep bunlar vardır. Mesela benim en sevdiğim ses tonları bunlar aslında. Sulalarda falan acayip etkili oluyor
0: Evet,
1: yani.
0: çok güzel. Ben de
1: Bu.
0: çok seviyorum. Telefonda konuştuğum zaman mesela yani ayırt edebiliyorsun sesimi.
1: Evet, bu Nil diye
0: Ha,
1: değil
0: bu
1: mi?
0: Nil diyebiliyorsun,
1: Nil
0: evet.
1: adını nereden koymuşlar? Nehirle ilgisi yok herhalde değil mi? Senin
0: Nilüfer benim adım.
1: öyle mi?
0: Evet.
1: Ha, Nilüfer Karataş.
0: Evet. Yani ben doğarken Nilüfer çalıyormuş. Kaderimi yazmışlar, şarkıcı oldum.
1: Aa.
0: Gerçekten babam demiş ki erkekler ağlamaz çalıyormuş galiba.
1: Vay.
0: Evet, o da demiş ki Nilüfer olsun kızımın ismi demiş. Ve
1: Erkekler ağlamaz çalarken acaba erkek bir çocuğu mu hayal ediyorlardı?
0: vallahi çok erkek istemiş. Ama erkek gibi
1: Şaka
0: oldum zaten,
1: yapıyorsun.
0: sıkıntı yok
1: O şarkı
0: karakter
1: bilerek mi açtı
0: anlamında.
1: acaba diye düşünmüyor değilim yani. Neyse,
0: İçimde
1: sonuçta Nil'e
0: pişmanlığım.
1: çevirdin sen.
0: Evet. Yani Nil diyorlardı. Nil'i işte
1: Nil
0: öyle.
1: Karataş daha otur bak
0: Kısa,
1: marka oldu yani
0: Polat
1: isim.
0: yaptı onu da. Hani Nilüfer'i, evet,
1: Öyle mi?
0: Nil yapalım dedi. İlk prodüktörüm kendisi.
1: Sopa da onun ilk albümüdür. Sopa albüm. Hande'ye yaptığı ilk albüm. O zamandan beri onunla bu şarkıyı ilk yaptığımızda çok heyecanlanmıştık yani. Sonuçta sahneler devam ediyor. Büyük açık havalara belki dönebilirsin ileride.
0: Evet, o
1: Hayallerim
0: hayallerim
1: var.
0: var.
1: Hayallerin %70'indeyim diyebilir misin 80'inde?
0: 50'sindeyim ya.
1: 50 mi
0: Evet,
1: hala
0: 50-50.
1: sence?
0: Ama yani düşünebiliyor musun? %50'ye varabilmek bile çok büyük
1: Olağanüstü.
0: yol kat etmek aslında. Çünkü kolay işler değil. Bir şeyleri kaliteyle ayakta tutabilmek çok kıymetli ve önemli. Buna çok dikkat ediyorum ve öyle yaşıyorum.
1: Olağanüstü evet.
0: O yüzden hani biraz belki yavaş gibi gözükebiliyor ama aslında çok kalıcı basamaklar kurduğumu düşünüyorum.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Müzisyen
1: Bu önemli bir
0: arkadaşlarımla,
1: laf.
0: dostluklarımla kalıcı şeyler yapıyorum yani. Sağ olsunlar, kimse geri çevirmez.
1: Bir de daha
0: Aradıklarım
1: çok
0: açar.
1: orkestrada daha çok saygı duyuyor enstrümanist kadınlara, müzisyen kadınlara değil
0: Evet,
1: mi? Hani
0: yani.
1: sadece şarkıcı olarak görmüyorlar. Hani
0: Tabii.
1: daha böyle daha
0: Müzisyen
1: dost, arkadaş.
0: kandıramıyorlar da.
1: Aynen.
0: R'yi mi
1: Daha
0: yapamıyorlar mesela.
1: arkadaş vari oluyor her şey yani.
0: Aynen öyle.
1: Ve şimdi işte o söz verdiğimiz gibi yıllar önce Mert Türkmen de hazır buradayken Gurur İzel'e yıllar önce verdiğim şarkı bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Müthişsiniz.
1: Evet. Hatıralar da repleşti gerçekten stüdyoda.
0: Biz buradan çıkamayız böyle ama.
1: Biz var ya yani, hakikaten.
0: Bize saatler yetmez yani.
1: Yetmez tabii.
0: Şu ekip bir de biz, tamam.
1: Tamam işte. Bütün şarkılar geçiyor tek tek. Hatıraları da var hepsinin. Bu kendi söz müziklerin de vardı senin değil. Böyle bir
0: benim çok
1: söz
0: yok
1: kararlamalarım var.
0: Var, evet.
1: Ama ortaya çıkartmayı hani cesaret edemedin demeyin de.
0: Yani hakikaten
1: var böyle
0: edemiyorum.
1: Birkaç tane gösteriyordum bana çünkü ama çok güzel yazılar.
0: Gösteriyordum ama yani sana göstermeye bile çekiniyorum yani.
1: Hiç çıkmadı mı peki şey?
0: Hiç. Bir tane çıkar mı Sinan? Yapar mıyız bir tane?
1: Ya hepsini yazdın kenara attın yani.
0: Aynen.
1: Allah Allah. Bir tane yapılması lazım bence ya. Birazdan durum çok acil de yapacağız. Nil onu çok sevmiş.
0: Ben ona bayıldım.
1: Peki Nil ailede müzisyen babandan...
0: Baba.
1: Başka?
0: Babayı da hiç dinlemedim. Ses... Çok yıllar önce bırakmış.
1: Bırakmış. Sana anlatıyor hikayeleri.
0: Yani aile şey hani müzisyen. Anne de işte bize eşlik eden böyle bir ev hanımı.
1: Onlar hala Adana'da mı?
0: Adana'dalar. İstanbul'da. Geliyorlar,
1: saygılar,
0: gidiyorlar.
1: Sevgiler.
0: Adana'nın çok tatlılar. Yani... Tek çocuğum zaten yani.
1: Eyvah.
0: Evet, tek çocuğum.
1: Sana
0: öyle.
1: Böyle bir Nazlı yerler olarak bakmışlar. Nazlı
0: tabii,
1: prensin
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Müzik yani. Müzik çok önemli. Yani müzisyen olmak.
1: İlk babam böyle bir duyduğunda acaba kızım... Şarkıcılık.
0: Zaten konservatuvar sınavlarını onlar beni hani.
1: İzinli yani bilerek.
0: Tabii
1: anneyle
0: canım.
1: Bazen gizli yapılır yani.
0: Yo izinli. Bana hatta çello verdiler. Ortaokulda daha şu kadar boyum var.
1: Parmaklarındandır.
0: Evet, boyum şu kadar dediler ki sen çello. Ben de korktum. Ben dedim çello çalmayacağım. Çok büyük bir şey bu dedim. Kemana döndüm falan. Keman bir de her yerde. Her orkestrada joker bir enstrüman.
1: Tabii.
0: Ama sonra dedim ki Nil. Sen
1: sesi
0: bu
1: nasıl?
0: Puslu sesi kullanacaksın.
1: Oradan ses nasıl keşfedildi acaba?
0: Ben kendim keşfettim.
1: Böyle bir tane şeyin var mı hani? Bana yol açtı dediğin hiç kimse. Hani yolumu açtı, aydınlattı dediğin.
0: Allah.
1: Allah.
0: Kesinlikle Allah. Ya yani vokalliklerle başladık işte.
1: Nereye vokal yapmıştın sen?
0: Çok fazla isime yaptım.
1: İlk?
0: Emel Müftüoğlu'nda işte Mert'le çok uzun 6 sene kadar beraberdik. Ajda Hanım'a yaptım.
1: İşte Ajda'yı hatırlıyorum.
0: O zamanlar Emel Hanım da çok konser alırdı. Yani sürekli biz konserdeydik. Hiç boşumuz yoktu.
1: Mert keman da çalıyordun çünkü Ajda'nın sahnesinde.
0: Hep çalıyorum. Yani sanatçılarımız kostümlerini değiştirmeye gidiyor.
1: Onda da güzel şarkı. Arada Sırada hemen... diye bir şarkım var benim. Onu çalıyordun sen o zaman değil mi? Arada Sırada.
0: Ya çalmaz mıyım? Tabii. Söylemez miyim? Ya. Onlar ezber hepsi.
1: Neler neler vardı ya.
0: Arada Sırada. Senin miydi o?
1: Söz
0: bak, ben
1: benim,
0: bunu
1: evet.
0: Nasıl kaçırdım?
1: Arada Sırada.
0: Dünya farkında. Sen değilsin.
1: Bensiz aşkımla. Ajda'm sana sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Seni çok seviyoruz. Seni tanıyabilme, seninle çalışabilme şerefine eriştiğimiz için
0: evet.
1: Çok şanslı insanlarız gerçekten. Şimdi o zaman yine sınırı zorlayacak bir şarkı.
0: Hangisi?
1: I Am Alone in the Symphony. Yalnızlık Senfonisi seçmiş. Şimdi yine sınırı zorlayacak bir şarkı. Yalnızlık Senfonisi seçmiş ve...
0: Yarışmada çok ünlü oldu bu şarkı benimle Sinan. Yani inanılmaz. Milyonlar...
1: Şarkı yarışmasına katıldın değil mi?
0: Evet. Evet. İnanılmaz milyonlar tıklandı ve bana herkes şey diyor, niye bunu yapıp bir klip çekmiyorsun? Dedim ki yok hani, o yüzden bugün tekrar insanlara 2013

0: 2026 tekrar bu şarkıyı gündeme
1: Vay,
0: getirmek
1: sen de
0: istedim.
1: bugün, evet, ne
0: Hatırlatmak
1: güzel.
0: istedim seninle
1: Çok zor,
0: beraber.
1: cesaret isteyen bir şarkı.
0: Evet.
1: Yarışmada da bunu canlı yayında seçmen, bu da senin cesaretini gösterir yani.
0: Birkan Şener vardı o
1: tabii Birkan da o
0: zaman.
1: sesin şeflerinden.
0: Aynen
1: O
0: öyle.
1: da orada bir
0: İnanılmazdı.
1: kere bir girdi, itfaiye falan çağırdık. 3 gün çıkamadı oradan. Öyle uzun sürüyor onların çekimleri.
0: Çok uzun hakikaten biz. En son beni
1: Korktum
0: almışlardı
1: arkadaşım,
0: ya.
1: nerede dedim ya. Aynen.
0: Onu yapalım bir keman çalayım.
1: Hadi bakalım. O zaman şimdi Nil Karataş'ta Yalnızlık Senfonisi, yıllar sonra Sinan'la sahnede. Aç sesi.

0: küçükken idol aldığın, hani en çok takip ettiğin kimdi kadın şarkıcılar arasında? Var mıydı öyle bir şey?
1: Ben Sezenciyim.
0: Sezenci misin?
1: Evet, ben Sezenciyim.
0: Sezenciyim ama Ajda'ya vokal yaparım diyorsun.
1: Aynen. Ona kısmet olmadı gerçekten. Hiç tanışamadım bile yani
0: ya
1: kendisiyle.
0: Sezen Aksu'ya sorduğunda da Sezen Aksu ben Ajdacıyım der biliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ben Sezenciyim. Çok büyük saygı duyuyorum kendisine.
0: Tabii ki. O,
1: muhteşem.
0: Onun, o halk
1: yani,
0: ozanlığı tartışılmaz.
1: Sen demin dedin ya hani herkes şarkı söylüyor, enstrüman çalamaz ama sizin de bir özelliğiniz var şöyle yani sizler de evet şarkı söylüyorsunuz ama beste yapabilmek kadar özel bir
0: o
1: yetenek. Yani düşünebiliyor musun? Bütün hislerini dışarıya vurabiliyorsun sen
0: doğru.
1: Mesela Sinan.
0: Doğru.
1: Yani ayrılıklarını, sevdanı,
0: Doğru.
1: ne bileyim üzgünlüğünü, mutluluğunu bunları bir
0: Hepsini
1: şekilde
0: anlatabiliyorsun bir şekilde.
1: harmanlayıp
0: Doğru.
1: milyonlarla buluşturuyorsun ve bence çok çok kıymetli ve özel bir şey.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederim canım. Tüm
1: kıymetlisin.
0: besteciler adına,
1: Evet.
0: ben de söz ve müzik yazarları adına teşekkür ederim. Tabii ki zor, biraz meşakkatli bir iç dünyan oluyor. Ama rahatlıyorsun da dışarıya
1: İşte
0: atabildiğin
1: bu
0: için.
1: da bir aslında terapi yöntemi
0: Doğru.
1: bence. İnanılmaz bir
0: Kesinlikle bir
1: terapi.
0: terapi bu da. Ona da
1: Muhteşemsiniz yani
0: katılıyorum.
1: tüm buradan söz müzik
0: O
1: beste
0: yüzden
1: yapan.
0: sana da diyorum ki artık yavaş yavaş şu söz yazarlığını bir
1: Biraz
0: öne çıkarsan
1: geçirmek
0: fena olmaz
1: lazım.
0: yani.
1: Desteğinle tamam. Ufak
0: Şimdi o
1: ufak.
0: zaman madem öyle konuştuk, benim senin sevdiğin şarkılardan biri. Durum çok acil gel. Durum çok acili yapalım hep beraber. Hem de buradan da Piyanist 2 albümüydü bu albüm. Onun çıkış şarkısı da o albümde bir selam gönderelim.
1: Evet. Piyanist 3.
0: Piyanist 3 de yapıldı. Orada da
1: 4 inşallah.
0: 4 gelecek şimdi. Piyanist 1, 2 ve 3 gerçekten çok sevmek yasaklanmalıyla başladı ilk. Sonra durum çok acil. Üçüncüsünde de Hakan Altun Bengü Ben. Bu aşk yerde kalmaz. Daha sonra da
1: O da
0: Efkar
1: çok güzeldi.
0: Gecesi, Hiç Unutma. Çok şarkılar çıktı oradan da. Ama ikincisindeki bu şarkının yeri bizde biraz ayrıdır yani. Pandemi zamanı çekmiştik klibini de.
1: Ya.
0: Evet. Hadi bakalım.
1: Hadi
0: Şimdi
1: bakalım.
0: Sinan'la sahnede durum çok acil. Gel.

0: çok acil geldim.
1: Müthiş bir şarkı.
2: Teşekkürler canım. Merve
1: kokuna,
2: de çok güzel söylüyor bu şarkıyı.
1: Kokuna hasret günlerdeyim. Durum çok acil gel.
2: Ailem sensin, sessiz bir evdeyim diyor.
1: Evet.
2: Şair.
1: Dev hislerin diyor.
2: Aa şey evet. Değmez mi dönmeye böyle dev hislerin?
1: Dev hislerin. Beni orası çok etkiledi mesela. Dev hislerin.
2: Öyle hislerimiz varmış demek ki. Sonra kaybolmuş.
1: Yok sen de kaybolmuyor. Sen de geliyor gidiyor arada.
2: Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Müthiş bir müzikal resital var o programda.
1: Güzel oldu,
2: bugün.
1: Evet.
2: Bu göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ama senin önün çok açık tabii. Her zamanki gibi. Bir de öyle bir durum var ki disiplinin dışında bir de bir klas var yani. Hani sana böyle bir duvarın da var insanlara karşı böyle. Hani hiçbir zaman hem saygı sevgi dolusun ama sınırı aştırmıyorsun kimseye böyle. Hani
1: evet.
2: Öyle de bir hep öyle gözlemliyorum seni değil mi?
1: Sevdiğimi de çok seviyorum ama yani ben mesela seni seviyorum demekten hiç çekinmem.
2: Evet.
1: Seni seviyorum.
2: Doğru. Günlerin mesajda da yazıyorsun
1: sana
2: bana.
1: Sana da atarım. Seni aynen. Seviyorum. Gerçekten çünkü öyle. Sevdiğim insanlara seni seviyorum demek çok hoşuma gidiyor. Bunu herkese söyleyemiyorsun. Gerçekten sevmem
2: ne
1: lazım. Ama tabii bir duruşun olmalı. Yani ciddiyetle labarlık arasında o ince bir çizgi,
2: bir çizgi
1: var.
2: Değil mi? Bir
1: ve
2: sınır.
1: Onu korumamız lazım.
2: O çok önemli bir
1: evet,
2: şey.
1: Özellikle sahnede.
2: Sahnede de öyle.
1: Evet tabii.
2: Çünkü bir kadın olarak tabii ki çok kolay değil hani bunlarla baş edebilmek ama o duvarı bir kere kurduktan sonra tatlı bir şekilde devam edebiliyor her şey.
1: Bundan sonra zaten artık her şey oturmuş aynen. Bir şekilde devam edecek.
2: Hiç peki piyano yan enstrüman mıydı konservatuvarda?
1: Yan enstrüman.
2: Piyano da çalıyorsun o zaman.
1: Çal işte.
2: Böyle haftada iki saat olanlardan değil mi? Öyle oluyor.
1: Haftada iki saat.
2: Öyle
1: yani yarım ders, yarım saat
2: ders
1: falan böyle. Evde de var piyanom aslında.
2: Öyle mi?
1: Var evet ama böyle bir başına geçip hani öyle merakım yok işte diyorum ya o ruh galiba çok fazla gelmiyor bana. Genelde işin tamamen yorumcu kısmına çok yöneldim ben Sinan.
2: Evet. Onu farkındayım.
1: Çok seviyorum yani evet. Şarkı söylemeyi.
2: Adana'ya gittiğinde çocukluk, doğum Adana mı?
1: Adana.
2: Nasıl bir çocukluk? Hani nasıldı böyle
1: kendi
2: mutlu.
1: Halinde. Yani mutlu. Şey böyle çok disiplinli
2: turist
1: yetişmemiş
2: kokuları
1: böyle.
2: Altında.
1: Hani ailem böyle kültürüne düşkün, bağlı ama işte aynı zamanda moderndi müzisyenlik açısından. İyi bir çocukluk yaşadım. Sonra zaten kendi kendimi geliştirdim yani.
2: Ya geçen gün bir şey söyler bana. Adana'da çocukken şey yenirmiş doğru mu? Simit şalgam.
1: Ha,
2: öyle
1: yeniyordu.
2: Mi? Ne güzel. Simitin yanında şalgam suyu.
1: Ya öyle aa. Zaten. İnanılmaz yemekleri olan yerler ama ben çok oldu Adana'dan kopalı. 20 sene kadar oldu ve İstanbul'a çok alıştım. Yani daha sessiz ve sakin bir yerde kendimi düşünemiyorum.
2: Adana'da
1: trafiği
2: pek sessiz ve sakin değil.
1: Evet doğru.
2: Biraz Adanalılara bir hakarettir bu.
1: Ben biraz asi bir ruhtum ve dediğim dedik bir insandım yani o ergenlikte falan. Hala da şeyimdir yani böyle bir şey istersem onu alırım.
2: Alırsın.
1: İstediğim olacak yani.
2: O böyle o şey var sende o tavır hakikaten var.
1: Var.
2: Sonra İstanbul'a ilk gelişin yaş?
1: Yaş 21.
2: Işte 21'de ilk zaten vokalist olarak başladın.
1: Hiç başlamadım ben sokaklarda geziyordum. Mekan keman çalıyordum. İşe alıyorlardı beni.
2: Ya.
1: Hiç öyle
2: enteresan
1: değil.
2: Enteresan değil mi? Bir kadının elinde keman olduğum anda.
1: Benim hani ilk kim işe aldı biliyor musun? Böyle dedim ki ben burada keman çalabilir miyim dedim o yaşta. Tabii falan dediler. Bora Öztoprak.
2: Aa.
1: Kaan Öztürk.
2: Kaan.
1: Evet.
2: Yaşar'a da çalıyorduk biz beraber yıllar
1: onların
2: önce.
1: Onların ikisi sahne alıyordu. Ben

0: Ve aralarında çıktım, keman çaldım. Bana şey dediler. Gitme lütfen, bekle bizi. Ve o gün iş buldum ben.
1: Seni seviyorum diye şarkısı vardı onun.
0: Evet.
1: Bu arada. Ona senin keman sololarla
0: başladı. Aynen
1: başladım.
0: Onları yapıyordum.
1: Selamlar buradan
0: zaten
1: onlara.
0: Zaten o sayede oldu. Onunla beraber gittiğimiz bir işte Ajda Hanım beni gördü ve benimle tanışmak
1: Aa.
0: istedi. Tabii.
1: Kaderin güzelliğine bak işte ya. Kaderin insan hani kendi çizemiyor gerçekten ama
0: Evet.
1: eğer kalbin temizse ve
0: Şey
1: yeteneğin
0: diyordum
1: varsa.
0: ama yani en kötü böyle sokak müzisyenliğine yapacağım yani böyle işte Taksim'de oturacağım, kemanı çalıp söyleyeceğim. Biri beni
1: Şansı hep
0: keşfedecek.
1: açık olmuş. Bugün de bize şans getirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı Sinan'la Sahne'de. Her yöresinde, her bölgesinde izlenen tek müzik kanalı. Nil Karataş bu programa çok yakıştı. Uzun zamandır istiyorduk konuk almak.
0: Çok
1: Bugün
0: teşekkür ederim.
1: elas hem kreasıyla, duruşuyla, asaletiyle, yeteneğiyle, diğerlerinden ayrılan huylarıyla çok mutlu etti bizi. Kapanışta yine onun bir şarkısıyla veda edeceğiz. Arada kaldık demin. Hani iki şarkı vardı ama biz bir tanesini seçtik. Buradan da sevgili Oğuzhan'la Gülben'e selamlar. Aşk da aynı değil şarkısı. Benim de en son Gülben'le bir düetim olmuştu. Aşk da aynı değil. Çok güzel bir şarkı. Onunla bitirmeye karar verdik. Ama şu anda bu program bitiyor ama Nil Karataş'ın parlayan enerjisi hiç zaman bitmiyor. Onu bir yerde bir sahnede yakalayın diyorum. Ve bu güzel sesi onunla dinleyin. Gözüne baka baka o enerjiyi size versin. Çünkü hak ediyor.
0: Çok teşekkür ederim. Beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Aa, ne demek,
0: Tüm
1: estağfurullah,
0: TRT
1: çok
0: Müzik
1: yakıştı.
0: ailesine, hepsine çok teşekkür ederim herkese. Canım orkestra ekibimize çok teşekkür ederim.
1: Caner Can, Enes Yolcu, Birkan Şener,
0: Harikalar
1: Junyorsuz
0: gerçekten.
1: ve Mert Türkmen, iyi Fenerbahçelidir.
0: Daha
1: Ve
0: sık beraber bir şeyler yapalım.
1: bence de
0: Beraber bir şey yapma zamanımız geldi.
1: gelmiş geçiyor bile hatta.
0: Durum çok acil
1: Durum çok
0: geldi.
1: acil geldim. Bayanlar baylar, hepinize çok teşekkür ederiz. Sinan Hasan'da izlemeye devam edin. Şimdi Nil Karataş ve Aşk da aynı değil. Aç sesi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.

0: hanımlar baylar. Bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Senle açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu hafta da sizlerle birlikte olmanın, Aşker programıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekibimizle birlikte güzel bir repertuar yaptık sizler için. Bakalım sizler de bizim kadar keyif alıp eşlik edecek misiniz programımıza? Evet, Aşker devam ediyor. Şöyle biraz geçmişe gidelim. Hadi buyurun.

Bravo. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi birazcık yavaşlıyoruz. Birazcık da ağır bir eserle devam edeceğiz. Bir teselli ver diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi sırada aşikar programımızda. Albümün de ismi aşikar, kıymetli dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz biliyorlar. Bir şarkımız var, sözler Funda Dicle'ye, beste sevgili maestrom Bora Dicle'ye ait. Bu gece diyeceğiz.

Harikasınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Uğurcuğum, Muratcığım çok teşekkürler. Ve şimdi birazcık yavaşlıyoruz. Daha ağır bir eser ama yine nostaljik bir eser. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Güzel, nostaljik bir şarkıydı. Önümüzdeki hafta yine Aşikar programıyla sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Umarım bu akşam da bizler gibi keyif almışsınızdır. Bizler hakikaten çok hem keyif aldık, hem neşelendik, hem eğlendik. Dileriz haftaya da böyle geçer. Sağlıkla kalın, mutlu kalın ve müzikle kalın. Allah'a ısmarladık.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: hoş geldin.
1: Hoş bulduk Esat abicim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir türkü bu ya. Akarsun'un değil mi? Akarsun'un.
1: Evet, Muhris Akarsun'un rahmetli. Buradan onu da
0: analım tabii.
1: Analım rahmetli.
0: Tabii. Evet, Beyhan hoş geldin efendim. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Biz muhabbete daldık Beyhan'la. Radyodan arkadaşımız. Bizden çok küçüktür o. Tabii TRT İstanbul Radyosu'nda beraber aynı kadrolu çalıştık. Beyhan yıllardır biz yeni görüşüyoruz gibi. Böyle sazın dilinden programı başladı. Beyhan Karslı'nın başlamasıyla başladı. Ondan daha çok güzel türküler dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Bir merhaba de istersen.
1: Evet, ben de öncelikle bizi izleyen tüm TRT Müzik dinleyicilerine, evet, izleyicilerine merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum hepsine.
0: Beyhancığım, tekrar ağzına sağlık, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Müsaadenle şimdi ben kendi yöreme gideceğim, Elazığ'a gideceğim, Harput'a gideceğim. Harput'ta ağır türkülerimizden biridir o. Aş yedim dilim yandı. Genelde dinlenen türküsü ama bu, evet, sefer ben Hacı Hayri Bey'in sözlerini döşemişler bu türkünün melodilerine. Onu okumaya çalışacağım. Bağlarda çemen soldu, mesturu gubar oldu. Kes nameyi ey bülbül, güller artık har oldu diyeceğiz. Sazımı da şöyle elime alayım şu.

0: Ağzına yüreğine sağlık
1: Teşekkür ederim Beyhan. Çok sağ olasın. Bu aş yedim dilim yandı. Bu Elazığ'ın böyle şaheser eserlerindendir.
0: Evet.
1: Bir şu sistemkarlar gibi işte biliyorsun onları sen.
0: Evet.
1: Radyo sanatçısına bir şey anlatmaya gerek kalmaz.
0: Estağfurullah.
1: Canım benim.
0: Ustamızsınız her

0: Ben sırayı savdım. Başka neler yapıyorsun? Ne var? Projeler var mı? Albüm malbüm yaptın mı? Çoktandır görüşmüyoruz çünkü.
1: Evet, yok, albüm yapmadım Sedat
0: Yapmadın
1: abicim. İşte radyoda çalışmalarımız devam ediyor.
0: ha.
1: İstanbul
0: Radyoyu da uzağa
1: Radyosu'nda
0: götürmüşler.
1: biliyorsun. Evet,
0: Evet.
1: şimdilik biraz mekanımız değişti.
0: Değişti.
1: Fakat tadilat yapıldıktan sonra inşallah tekrar eski radyomuza
0: Ha,
1: dönmeyi
0: tadilat
1: umut
0: için gittiniz
1: ediyoruz.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, güzel.
1: Bir müddetliğine.
0: Güzel.
1: Daha sonra tekrar döneceğiz inşallah. Şu
0: Anladım.
1: anda da işte gene koro çalışmalarımız, zaman zaman işte solo çalışmalarımız radyoda
0: Devam ediyor.
1: devam
0: Arkadaşlar
1: ediyor.
0: var. Emekli
1: Devam
0: olanlar var
1: ediyor.
0: biliyorum.
1: Tabii emekli
0: Biliyorum.
1: olanlarımız var.
0: Evet.
1: Sen onlardan daha önce ayrıldığın için tabii.
0: Ben evet gittim konservatuvara. Adnan
1: Evet.
0: Ataman Hoca rahmetli çağırmıştı. İşte
1: Evet, Allah
0: gittik bir
1: rahmet
0: duvarda
1: eylesin.
0: albüm yaptık. Şimdi hadi bize bir şey daha oku. Bir türkü daha oku.
1: Tekrar ben kendi yöreme torpil yapmışım bugün.
0: Tamam.
1: Tekrar kendi yöremden Sivas'tan bir türkü var. İlk
0: Oldu.
1: türkümüz Melis Akarsu'dandı.
0: Tamam.
1: Bir gurbet türküsü. Ben de bir gurbetçi çocuğu olarak
0: Biz de hepimiz
1: önce bir
0: gurbetteyiz. Ya senin
1: gurbetçi
0: tamam
1: türküsü
0: hatırladım.
1: seçtim. Evet,
0: Baba
1: gurbet türküsü.
0: gurbetteydi değil mi?
1: Evet,
0: Şeydeydi.
1: evet, evet.
0: Ben de bugün Muhlis Baba'dan rahmetliden bir tane okuyacağım.
1: Ne güzel.
0: O da sürpriz olsun şimdi söylemeyeyim. Sen buyur.
1: Öyle yani. Şimdi
0: Evet
1: ikinci
0: arkadaş.
1: türküm de gene Sivas'tan bir türkü.
0: Tamam.
1: Arayı arayı bulsam izini.
0: Çok güzel.

0: Evet, tebrikler, tebrikler.
1: Teşekkür ederim Esat
0: Tebrikler, çok
1: abicim.
0: güzel oldu. Şöyle Sivas. Sivas denince tabii repertuarı en kalabalık, en çok olan ilimizdir.
1: Evet,
0: Sivas.
1: Repertuarımızda
0: tabii, repertuar gerçekten.
1: Sivas türkülerimiz yoğunlukta.
0: Bilmiyorum, Erzurum mu gelir, Kırşehir mi gelir onu bilmiyorum da. Yani buralar yoğunlaşmış.

0: şeyler, şehirler. Ne güzel, Sivas'tan aşıklarla çıkıyor. Her şey çıkıyor, maşallah var. Sivas, Orta
1: Gerçekten
0: Anadolu.
1: öyle ve çok
0: Öyle bir
1: şanslıyız bu
0: yerde.
1: konuda.
0: Ben şimdi memleketin neresine gideyim? Muğla'ya gideyim mi? Şöyle bir Kerimoğlu zeybeği okuyalım. Öfülen de öfülen, şu Muğla'nın çamları diyeceğiz şimdi.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Zeybek. Zeybekler. Ah Hamdi abi, ah. Fethiye'de, artık Fethiye'deyim ben Beyhan.
0: Öyle mi?
1: Fethiye'deyim, evet. İstanbul'a gelmedim bu kış. Orada geçireyim artık dedim.
0: Ne
1: İstanbul çünkü
0: güzel.
1: çok trafik berbat.
0: Bir de oraya alışınca artık
1: Alışınca
0: İstanbul
1: evet
0: yoğun
1: rahat
0: bir de.
1: orada. Fethiye'nin tam göbeğinde çarşıda
0: Hı.
1: Ramazan Güngör Usta'yla
0: Hı.
1: Hamdi abinin oturarak bağlama kucaklarında heykelleri
0: Ha,
1: var.
0: ne güzel.
1: Çok güzel orada.
0: Hı.
1: Okuduğum zaman işte Hamdi abi çok zeybek verdi. Biliyorsun radyoya,
0: Evet.
1: repertuara. Hamdi abi'yi orada çok seviyorlar.
0: Hı.
1: Geçenlerde de onun ölüm yıl dönümünde bir gece hazırladılar. Ben de gittim, bir katkıda bulundum birazcık.
0: Evet.
1: İşte öyle burada hepsini, bütün
0: Güzel.
1: geçmişleri rahmetle anıyoruz, bütün ustaları.
0: Minnetle,
1: Evet,
0: rahmetle
1: evet,
0: anıyoruz,
1: evet.
0: evet.
1: Ne getirdin şimdi? Bir uzun hava var tahmin ediyorum
0: Evet,
1: sırada.
0: sırada bir uzun havamız var. Benim kendi derlediğim bir uzun hava Esat
1: Ha.
0: abicim. Evet, bunu ben 15-20 sene kadar önce Malatya Arguvan Ermişli köyünden, Gülali Kayhan'dan derlemiştim.
1: Evet.
0: O kendisi çocukluğunda okurmuş bu uzun havayı. O zamanlar 80'li
1: Vay vay vay vay
0: yaşlarındaydı.
1: vay.
0: Daha sonra 100'lü yaşlarında da vefat etti, Allah
1: Kaç
0: rahmet
1: yıllık uzun hava
0: eylesin.
1: yani?
0: Evet, hiç duymadığım bir uzun havaydı. Zannedersem ilk de ben okudum. Radyoda daha önce okumuştum.
1: Ha.
0: Şimdi burada da seslendirmek istedim.
1: Merak ediyorum. Hadi bakalım.
0: İnşallah
1: İnşallah
0: beğenirsiniz.
1: beğeniriz. Arguvan olunca beğenilmez mi hiç?
0: Evet.

0: Söktün yani ha. Vallahi bunu ne güzel bir uzun havaymış. Bu ilk defa dinliyorum Beyhan.
1: Teşekkür ederim
0: Gerçekten
1: Esat abicim.
0: çok güzel.
1: Arkadaşlarımın da ellerine, yüreklerine
0: Evet.
1: sağlık.
0: Kenancığım, Kenan Elmas.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Nefesine sağlık.
1: İnancım.
0: Şimdi ben bir Diyarbakır'a gideyim.
1: Evet.
0: Babam rahmetliden
1: Allah
0: çok
1: rahmet eylesin.
0: dinlemişimdir. Celal Güzelses'ten, Celal Bey'den.
1: Evet.
0: Dilimin döndüğünce okuyacağım. Ağzımızı çoğa kabul etsinler.
1: Estağfurullah.
0: Silmedin gözyaşımı aşkın ile ağlayanın. Vay ahvaline zalım, sana bel bağlayanın.

0: Arkadaşlar elinize sağlık.
1: İnşallah.
0: Evet, çok güzel oldu müzik değil mi?
1: Sağlık. Esat abicim, çok güzel oldu gerçekten. Sesin maşallah hala ilk günkü gibi.
0: Eyvallah.
1: O radyoda da böyle gümbür gümbür koroda sesin gelir diye.
0: Bir tek bendeydik, çok gümbür gümbür olan vardı o zamanlar. Hepsi
1: evet,
0: konuşuyoruz
1: zamanlar.
0: Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Rahmetli Ömer Şanlar, Turan Enginler, Şahin Gültekinler.
1: Evet, Erol Köker.
0: Erol Köker, ben.
1: Evet.
0: Şakir abi rahmetli.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Böyle biz sıramızı savdık Beyhan Karslı.
1: Evet, sıra gene bana.
0: Şimdi Beyhan Karslı ne okuyacak bize?
1: Biraz hareketleneceğiz.
0: Tabii.
1: Esme Seher, Yeli Esme.
0: İyi, hadi bakalım.
1: Evet.

0: Çok güzel oldu maşallah.
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza sağlık sizin de. Çok güzel, çok için güzel. Çok teşekkürler.
0: Evet. Dedim ya bir sürpriz yapacağım. Gene Sivas'a gideceğiz.
1: Öyle
0: memleketine
1: mi?
0: Gideceğiz.
1: Memleketine gideceğiz. Çok güzel.
0: Gideceğiz. Sivas.
1: Hangi
0: rahmetli demiş? Akarsu'dan okuyacağız.
1: Ha, gene evet,
0: evet
1: demiştiniz.
0: Akarsu'dan demiştik Akarsu'dan, okuyacağız
1: evet.
0: Ya.
1: Evet evet.
0: Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğim belli, ne sevmediğim. Ben de bir insanım, bir de canım var. Ne sevdiğim belli, ne sevmediğim.

0: Ağzına yüreğine sağlık Esra
1: Çok teşekkür
0: abicim.
1: ederim Beyhan Karslı
0: Gerçekten
1: kardeşim,
0: çok
1: canım
0: duyguluydu.
1: ciğerim. Allah razı olsun.
0: Sizden de.
1: Muhlis Akarsu Üstad'a da rahmetler
0: Tekrar
1: diliyoruz.
0: Tekrar
1: Evet,
0: evet, rahmet
1: evet,
0: olsun.
1: Evet. Çok güzel türküler verdi. Bir şey daha var. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider. Tutar
0: Evet.
1: yükünü gevherden. Satar giderse
0: Gel
1: onu da okuyacağız
0: gider.
1: İnşallah. Bunlar hep sırada.
0: İlerleyen programlar
1: Evet,
0: inşallah.
1: Sırada. Bir de kimsenin bilmediği Aşık Daimi Baba'nın bir türküsü vardır. Çıktım gönül yaylasına,
0: evet.
1: El ettim haslar hasına, yüzümü yerlere sürdüm gerçek aşıklar aşkına.
0: Ne güzel.
1: Diye Daimi Baba'nın, ve kimse bilmiyor. Turan abi dedi ki bunu bana ver, bana ver dedi. Turan Engin abi. Bir türlü nasip olmadı, ona verecektim.
0: Hepsine
1: evet.
0: rahmet olsun.
1: Her sünne rahmet
0: Turan
1: olsun.
0: Turan abiye de.
1: Canım Baba Sultan, Turan Engin.
0: Evet.
1: Ya ne anılar var Beyhancığım.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Onlarla çalışma imkanı, aynı ortamı
1: tabii,
0: paylaşma imkanı
1: büyük
0: bulduk.
1: Şeref,
0: Gerçekten
1: büyük
0: büyük onur.
1: Tabii. Tabii Reyhan, sen de onları yaşadın, ben de onları
0: Evet,
1: yaşadım.
0: Ne mutlu ki, evet.
1: Düşün ki Muzaffer ablayla aynı sırada oturduk.
0: Aynen.
1: Nida Bey karşımızda bizi yönetti.
0: Ali Ekber Çiçek'le.
1: Ali Ekber Çiçek'le yan yana çaldık, söyledik.
0: Hepsine
1: rahmet. Vallahi bu da bize yeter yani.
0: Gerçekten.
1: Hadi
0: evet.
1: Bir
0: çok
1: türkü daha okuyalım, şanslıyız.
0: Aşık Kul Ahmet'ten alınan bir Kahramanmaraş türküsü seslendireceğim.
1: Ney adı ney?
0: Bir deyiş. Seher yerin azlı yâre bildir
1: Oo,
0: beni.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Çok güzel bir türkü. Ben de onu okurum aralıklarla.
0: Evet. Gerçekten çok güzel.
1: Evet.
0: Deyişimiz evet.
1: Şöyle sizi ayağa
0: Ayakla
1: alalım.
0: okuyayım. Evet,
1: evet.
0: Teşekkür ederim.

0: Çok muhteşem bir eser bu ya. Çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne, nefesine sağlık Beyhan Karslı.
1: Teşekkür ederim Mesut abicim. Arkadaşlarım da yüreklerine
0: evet.
1: Sağlık. Sağ olsunlar.
0: Arkadaşlar evet. Onlar da canlarımız, ciğerlerimiz, ciğer paralarımız, gençlerimiz. Şimdi geldik programımızın sonuna.
1: Evet.
0: Programımızın sonunda bir şeyler söyleyeceksen, merhaba ya da alasmadık diyeceksen bir şeyler söyle. Bitirelim. Bir türküyle bitireceğiz.
1: Evet Esat abicim, ben öncelikle sana çok teşekkür ediyorum programına beni davet ettiğin için. Onur duydum ben de bir mukabele.
0: Canım benim, sağ ol.
1: Ve burada bana bize eşlik eden tüm ses sanatçısı ve saz sanatçısı arkadaşlarıma, birbirinden değerli arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yüreklerine sağlık, ellerine
0: eyvallah.
1: Sağlık diyorum.
0: Eyvallah.
1: Ve bizi izleyen tüm TRT Müzik izleyenlerine
0: sazın dilinden programı
1: izleyen tüm TRT Müzik dinleyenlerine, izleyenlerine tekrar tekrar sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum.
0: Eyvallah, eyvallah. Değerli dostlar, biz de teşekkür ediyoruz geldiğin için Beyhancığım tekrar. Beyhan Karslı'yı dinlediniz bu akşam. Şimdi benden bir eser dinleyeceksiniz. Hatta beraber okuyalım. Hep koroyla birlikte okuyalım. Bir Ordu türküsü seslendireceğiz sizlere. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, sonra pişman olursun diyeceğiz.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
5: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
6: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
7: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi Dombra ile bağlama.
2: Dombra sazın esken ataylar, enes neyes berken anaylar.
1: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay lay.

Sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik ekranlarına Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir gün olacağını umduğumuz harika müziklerle dolu bir Serkan Çağrı sahnesi yaşayacağız hepimiz.